bütün küçü bilen tırışı vatkanda körüstüdüğün aldıraşçılıklarının arkasına yaman niyetle bütülgen yürekten biri yöşürünğen boludu. Bu zadi özünü təsirlendiriş üçün mü, ya ki başkalarını təsirlendiriş üçün mü?

Yaz günlerdeki yemek içmeklerine karıta mundaq tekliflerimiz, kancılık yiyelisiniz şüncülük etin. Amalba bir keçi turguzup koyuştan saklının. Yaz pasılda temperatura hem nemlik yukarı boludu, yemekliğini bir ketimde en yaxsi azraq tayarlaş, yeni etip yeni pete yiyiş, yemekliğini uzak vaxt koyup koyuştan saklanış gerek. Eğer tayarlanğın yemekliğini bir ketimde toluq yapılamığanda, aval yemekliğini yeni pete saklaş kaldısı, yeni pete saklaş kutusu gisilip, andın tonlat koğusu elip, soğuk saklaş ya ki tonultup saklap, kısqı vaxt içi de yapılış gerek. Bir keçi turpağa yemekliğini yiyiştin burun, Üzül kesil kızdıp, kayıntıp, tayakçı bakteriyesi ve onundun payda boğan toksinini yoktışka yardım kılış gerek.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşəli, xeyr xoş.

hürmetlik radyo anlıkçılar. Hem de Cungu'yu nezer programımızla başlayınız. Ben Abduhalık Ahmet. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkça mezmullarına kulak salgaysınlar. Cungu iktisadi yenilenişka, yakşılınışka karab yüzlenip, yukarı süpetlik terakkiyatta kutu kadem taşlandı. Kunan ülkesinden Şincan'ı nişanlık yardım veriş davalaş ettirdi, keselini davalıp, kalbini illetti. Sünni akıl Cungu'da çoğunluğu emeliyleştirilip, türlü kesiplerge kuvvet ata kılıp, işlep çıkırış turmuşka sınıp girdi. Aldınkı 6 ayda bütkül cemiyetten tok işletiş miktarı okşaş mezgilligiden 5.13% aştı. 6. ayda 1. septiki şehirlerde tavar öylerinden setiliş bahası aldınkı aydıkiden özdi. Nemüçün Ali Mektep imtihanı ahırlaşkandan ki illa, Nurgun okuvçılardan ilgiri tirişip et saklıgan belim noktalara tedirici kıvalışıp, etta bütünleyi unutuluşku başlaydı. Bir kısım terbiyeleş aparatlarının kursantlarına kalganç ten cezası verişi cemiyetinin dikkatini tarttı. Yazdaki bu adetler sizden immunitet küçüğünüzden nabut kılıdı. Tövende dikkatanlar bugünkü programımızdan tepsili mezmulları da bulsun.

Şinjanın turpanda mau doktor ıllık hem alahaydı nam. Hunan ülkesinin Şinjan'a nişanlık yardım veriş davalaş etireti 30 yıl yıkın küç ulap Şinjan'ın turpan şehirge nişanlık yardım verip, kenetlerge, ailelerge kirip sağlamlık mülazimetini işik aldıkça yetküzüple kalmay, yine Maucuşi'nin yurttaşları, partiyadan gelgen kişiler digen ıllık tonuşne her millet ammanın kalbi gisandırdı. Mau doktor digen bu nam bir kitimlik küçük kısturma mozekeden gelgen. 2022 yılının ahire, Hunan ülkesinin Şinjan'a nişanlık yardım veriş davalaş etirtedeki doktorlar 94 yaşlık Uygur Mumay Patamxan Nur'nun yürekki diyek koyuş operasyasını muvaffakiyetlik tamamladı. O, uşağı kelgendikken derhal doktorunun ismini sordu. Onun iş çoğun bolgaçka inek cevap verilmey, siler Hunan'dan gelgen doktor, Maucuşi'nin yurtudan geldinler. Mən silerini Mau doktor deyip çakırayı dedi. Bu, Naq Meydan'daki Şinjan'a yardımge gelgen doktorlarga bu atalğının alayda ähmiyetini eskaldırdı. Şunundan itibaren Hunan ülkesinin Şinjan'a nişanlık yardım veriş davalaş etirti bu şereflik namını teşebbüskarlık bilen kabul kılıp, 2023 yılı 5. ayda Kızıl Anar Hunan ülkesinin Şinjan'a nişanlık yardım veriş Mau doktor davalaş etirti hizmet markasını resmi yaratıp, ammının özlügeden itiraf kılışını Şinjan'a nişanlık yardım veriş hizmetindeki anlık erektiğe aylandırdı. Yürek kan tumor kesellikleri sahasındaki mütexessis Can Yü, Turpan şehirlik halk doktor hansıya gelgenden keyin, 20 yıl içinde 500'ün artık bimarının kesilini gördü. 30 kitimden artık ciddi, xeterlik, iğir kesellerini kutkuzuşka katnaştı. Can Yü mundaq dedi. 100 yaşlık bir bimar kutkuzuylen gandın keyin, kolumunu tutup durup, mau doktor yakşı dedi. Şu dakikada men barlık bedel tülleşten erzidigallıkını eskaldım. Turpan'ın zemini ken, Dehkançılık, çarapçılık rayonlarındaki bimarlarının doktorxanağa berişi kolaysız bolğaçqa, Hunan ülkesinin Şinjan'a nişanlık yardım veriş davalaş etirti seyyarı halis kesel görüş faaliyetini kanat yaydırışı için durup, puhralarının işik aldıgıcı berip davaladı. İdkıt rayonu Yar Bazırı Yeğenşehir Garbi Qoğuk Kenti Şipakhanısı da, Hunan'dan Şinjan'a nişanlık yardım verişi kelgen doktorları her əptide karallik kesel görüdü. Nurgun ama baldurlu kilip öçreti durup kesel görüşünü kütüdü. Mansahan Mehmet Mumay şularından biri. O mundaq dedi. Onların davalaş texnikisi yaxşı, belki kızgın muamil kılıdı. Biz onlardan hatırcam. Onlar biz en işinidigan doktorlar. Turpan şehirlik Sayya Sağlamlıq Komiteti Parti Korpusunun şujesi Can Yungan tonuşturup mundaq dedi. 1998 yılı Hunan Turpan'a nişanlık yardım bergenden buyan, cemi 535 mau doktor Turpan'a kilip yardım verdi. Her millet amması bilen kent dairede uçuruşu devamı da, Mau doktor partiyanın gümkörlüğünün asasi katlamı bivası itip barğallıqı, her millet amması ılıqlıq yetküzgeliğinden canlıq namayendisiyle aylanıp, keselini davalıp kalibini illetiş ünüm iktidarı barğansırı roşelleşti. Hunan ülkesinin Şinjan'a nişanlıq yardım veriş davalaş etirti keselini davalıp ademini kutkuzuş bilen birge yeni tekniklerine ilip geldi. Nefes yolu ve xeterlik iğir kesellerin davalaş bölümünün doktoru Yan Huapin, Nurgun yukarı teknikalik operasyonlarını tamamlap, Şucay'nın nefes yolu keselliklerin davalaş seviyesini tiz östürdü. Taşkı keseller doktori Çinci kollektifini yetekleb, mikro zahim teknikisi de bösüş asıl kalıp, bölümünü Abdunum rayon derecelik kilinkilik noktalık maksus bölüm kuruluşu katarak kirgözdü. 11. Türkümdeki Hunan ülkesinin davalaş ihtisaslıkları, ümmek teşkilde şeklede Şinjan'a nişanlık yardım veriş etirtinin etirat başlığı, Turpan şehirlik halk doktorhanısının sabık doktorhanı başlığı Çin Godun mundaq dedi. 2023 yılı 11. Türkümdeki Hunan ülkesinin Şinjan'a nişanlık yardım veriş davalaş etireti Turpan'a orunlaşkandın buyan, cem'i 200'ün artık davalaş yeni tekniksi, yeni türü makallaşıp kanat yedirildi. Öz cahide boşluğunu doldurgan türlük davalaş tekniklerine Şinjan'a nişanlık yardım veriş davalaş etiretinin çın türüp tökpü koşumu cesemlengen. Bu, Turpan'dan davalaş saklı saklaş işlerinin süpte derecesini östürüp, yukarı pelliki kötürülgeliğinden canlık ispatdi. Davalaş arkalık Şinjan'a nişanlık yardım veriş, kan veriş bulup kalmayı tekimi muhimi kan işleş. Hunan ülkesinin Şinjan'a nişanlık yardım veriş davalaş etirti münaver başkuruş ideyası ve ılgar davalaş tekniksinin nişanlık yardım gerişi otkan caylardaki her derecelik doktorhanlarına noktalık yetküzüp, Hunan Şinjan yıraktın davalaş süpüsünü kurup, kilinkilik yetekleş koşulgan yıraktın emkarlışış koşulgan bilim aşırış terbiyeleş bir gavdileşken, ıksasıklarını terbiyeleş sistemisini berpa kılıp, Nişanlık yardımge erişip atkan caylarga ilip kitelmeydigan ala süpetlik davalaş koşulunu kaldırdı. İdikut rayonu Çatkal yazılık şipakhanı da, salametlikne eslige keltiriş tekniki Meryemgül Erkin,
2024 yılı Ali Mektedin pütküzgenliğin kin bu yerge gelip hizmet kılıp, Şincan'a nişallık yardım bir vatkan doktorlardan yığını sancıp davalaş, Mombilen davalaş katarlık Cungu Tibabata davalaş tekniksini ügünüp geldi. O, 2 yıl yakın ügünüş arkalık, men hazır müstakil davalaş meşgulat kılalaydıgan buldum, dedi. Şincan'a nişallık yardım bir vatkan doktorlarga ekşip, köp yıl getirginip ügengen Turkman Şehirlik Halık Doktorhanısı Yürek Kantumur İçki Kesellikler Bölümünün doktoru Kaan Şinling mundaq dedi. Şincan'a nişallık yardım bir vatkan mutakhasler bildiğallarına ayımay bütün zihni bilen yetekçilik kıldı. Men ılgar diagnoz koyuş davalaş tekniksini geleplik almay, tekme muhime doktorlarının mihriballık bilen davalaş eğir mesuliyeti ve borçunu çoğunkor es kıldım. 2026 yılı 6. ayda Emdile Şincan'a kilip vazifesine ada kılgan 12. Türküm'deki Hunan ülkesinin Şincan'a nişallık yardım veriş davalaş ettirti ötküzüp veriş. Ötküzüleş hizmeti tamamlanan dinkin, sizden hizmet aletine girip, yezi kenet çarvaçılık meydallarına çoğunkor çöküp, davalaş mulazimetini kanat yaydırdı. 12. Türküm'deki Hunan ülkesinin Şincan'a nişallık yardım veriş aldın kısap komandalık iştabi davalaş grupusunun başlığı Yenmingley mundaq dedi. Biz aldınık Katar'daki davalaş tekniksi ve zamanıvi doktorxana başkuruş tecrübelerini devamlı kirgizip, Turpan'ın yerlik davalaş ihtisaslıkları koşuğunu küçeytip, her millet ammasının hayati ve sağlamlığını köngül koyup koğdap, yardımge erişken caylarının davalaş sağlamlık işlerinin yukarı süpetlik terakkiyatını ilgere sürümez.

0: Yazdaki bu adetler sizden immunitet küçüğünüzü nabut kılıdı. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu vaxta haber verirdi.
1: Yazda mında kısınız immunitet küçüğünüzü asta asta yoktuk koyuşunuz mümkün. Yazda kanda kığanda aptaptın hakiki saklanğılı buludu. Katık müdafiyelinişten ibaret aptaptın saklanış kandak ziyallan ilip geliyordu. Köp sandaki kişilerin maskeledigen kündülük aptaptın saklanış buyumları kayısla. Bu vaxta Anhui Tibbi Daşösi Karmıkıdaki 1. Doktorxana Teri Kisallikler Bölümünün Muavin Budur Viraci Kodzi Tepsili Tohtaldi. Selishtirip yakın, siz zededin ziyade aptaptın saklanamsız yaxmı? Nurgun kişilerin nazarında aptaptın saklanış naayeti çın eti bilişini köstüdü. Kocada şiki közlü körünüp durduğun aptaptın saklanış mayırlarını mı daim uçurtup durumuz? Bundaq bolsa, hədədən ziyadə aptaptın saxlanğanlıq hesablanamdı. Teri kisallikləri doktorlarının nəzərdə ziyadə aptaptın saxlanışının yadrosi teri asraş ehtiyacıdan eşib getiş. Bütün gün pərqsiz hər tərəfləmə ultira binəpş nurdun saxlanış. Məyli hava ucu qava tutuq günləri bolsun, öy içi sırtıda bolsun, köp qavətlik əynək ayırıp tursumu, ətigən kəşdə aciz nur muhitida bolsun, qəlin aptaptın saxlanış məlhimini sürüb, onun üstüge toluq qatlıq aptaptın saxlanış yapdıqlarını işiltiş. Bir yıl 365 gün tere kün nuru astada uzun mezgil kün nuru katli düşmesi kaldı da duruş. Kündülük işgı bir iş gelişte işğandı uzun oldurduğun turuqluk katlamı katlam yukarı hesilik aptaptın saklanış, ayrış uhbu anlıki katarlıklarını katlap işletip terinin bihudu yükünü eğirlaştırıp etiş. Doktor şunu eskertedu ki muvapıq aptaptın saklanış ter asraş hesaplandı. Lekin en yukarı derecede ayrı etiş bedenge ziyallık bulupluk kalmay, yana bütün bedenin sağlamlıkını korudu etiş. Ziyade aptaptın saklanış sağlamlıkınızı korutudu. Doktor şunu eskertedu ki, aptaptın saklanışkı degişti ki, əzəldən kuyaşının nuru bulmasının belki kuyaş nurdaki ziyallık ultira binəpşi nur. Asaslıqı UVA uzun dolkuluk ultira binəpşi nur və UVB otru dolkuluk ultira binəpşi nurdan ibaret. Bunun içində UVA aptaptı köydürüp karadatıdığan başına yetti. Teşip ötüş küçü enden küçlük bulup, bulut katlamayı ve aynaklarını teşip ötüp, hakiki teri kavdige bivası berip, kollagen aksılını bozudu. O, üntünsiz alda nurda qerişini, yani enchki qoruq payda buluş, boşap ketiş, tutuq buluş, dağ payda buluşini keltürüp çıkırdı. Hatta sarğuş, qoñur, dağ ve teri...

kesellik özgürüşünü keltirip çıkırdı. UVB aptapta küyüp yarlandırdığan baş cinayetçi. Kısqı vaqt içinde terini aptapta kızartış, teri taşlaş, soluk kapartma çıkış ciddi xarakterlik nurdun zahmin işke kırdı. Bir iğiz söz bilen etkanda UVA'da aldın aldığınımız kerişten sakılınış, UVB'da aldın aldığınımız aptaptan sakılınış. Biz ziyalıq nurunu süzüşümüz gerek. Quyosh nurini ratqisaq bo'lmaydi. Quyosh nurdan butunlay ayrib etilsa, teriga ziyon yetkazib qolmay, butun badanga ziyoni bo'ladi. Birinchisi, vitamin D kamchil bo'lish. Suyak shalanglishni keltirib chiqardi. Odam badanidagi ko'p sondagi vitamin D optapqa qaqlanishga tayinib berikdi. Uzoq mazgil vitamin D kamchil bo'lsa, kalsiyning qabul qilinishi yetarsiz bo'lishini keltirib chiqardi. Quramiga yetganlarda bo'g'imlar telib og'rish ahvoli ko'rilishi mumkin. 30 yosh va yashanganlarda suyak sunish xavfi o'rlab ketishi mumkin. Davomliq charchash, immunitet kuchi tuvallash. Vitamin D immunitet kuchini tengshaydi. Kam bo'lsa, mag'dursizlik, ruhsizlik, fasl almashganda oson zukam bo'lib qilishni keltirib chiqaradi. Kayfiyat va uyquga ta'sir ko'rsatadi. Tabiiy nur biologik soat va serotoninni tengshaydi. Uzoq muddat yorug'lik ko'rilmasa, asosan kayfiyati tuvan bo'lish, tashvishlanish qatorliq masalalarni keltirib chiqaradi. Hamda uxlash ritmini qalaymaqallashtirib, uxlay olmaslik, tez uxlashni keltirib chiqaradi. Ishki ajratma va ko'payishga bo'lgan ta'siri. Uzoq muddat kun nurining tushishi yetarlik bo'lmasa, vositalik holda ishki ajratmalarning muqim holatiga ta'sir ko'rsatadi. Homildor bo'lishga tayyorlik qilayotgan kishilar to'piga nisbatan aytganda, vitamin D kamchil bo'lsa, badanning tanishlashiga foydasiz. Teri to'siqlarini zaxmalandiradi. Optaptin saqlanish miyi qo'shilgan kun nur bilan uchrashmaslik teri to'siqlarini borgan sir ojizlashtirib, sezgirlashtiradi. Shuning bilan asalla optaptin saqlangan seri shuncha sezgir bo'lgan yomon sifatlik aylanishni keltirib chiqaradi. Optaptin saqlanmasi bo'lmaydi, lekin optaptin ziyoda saqlansimi bo'lmaydi. Undaqda qanday qilganda ilmiy usulda optaptin saqlangani bo'ladi? Boshqa turib optaptin saqlanish ajizsiz bo'lgan manzira. Sahar yoki kechqurun kun nuri intayin ajiz bo'lganda, qish faslida havo tutuq, qor yomg'irli kunlarda, qisqa vaqt daraxt soyasi binoning taskay tarafida, bu chaqlarda ultra binafsh nurining qirish kuchi yo'q deyarlik. Uy ichida zodi optaptin saqlanish malhimi surkash kerakmi yo'q? Ko'p qism ahvollarda kerak emas. Ishxona yoki uyda agar yerga tegadigan deriza va kuchlik nur tik tushmasa, aynak 90% dan ortiq ziyonli UVB ni ayirib turadi. Eshib qolgan mikro miqdordagi ultra binafsh nur teriga ziyon yetkazmaydi. Bu ikki xil alohida ahvolda mudofiyalanishga to'g'ri keladi. Birinchisi, cho'ng ko'lamdagi yerga tegadigan deriza, quyosh nuri tik tushadigan derizadagi ish o'rinda o'tirganda. Ikkinchisi, o'sin tuzashdan keyin teri to'siqqa ojiz yoki uzun vaqt kuchlik chiroq nuri ostida qolgan kishilar optapdan saqlanish maqsadlarini nepis surkisi bo'ladi. Doktor shuni eskartadiki, badanning ba'zi qismlarining terisi chiqing, chidamliq bo'lg'ashqa optapqa qoqilishga intayin mas keldi. Masalan, put, qo'l, dumba, sag'ra, yota. Bu o'rinlardagi terining chidamchanligi yuqori. Qor pigmentlarining tarqilishi takshi bo'lib, osonlikcha dog' tushmaydi yoki sezgir bo'ladi. Noqtalı qoğdulğan xətərlik orullar bolsa, yüz qismi, boyun qismi, qulaqnın kəyini, qol dümbisi, baş terisi. Bu orulların terisi nepiz, yil boyu sırt çıxıb durdu. Dağ və terinin qeyrişidiki eğir apət rayonu hesablandı. İlmi maslaş duruş. Yüz və boyunni inçkiliklən aptaptın saxlaş, put, qol və gəvdini muvafiq halda aptapqa qaqlaş gerek. Doktor adətki kişilərinin hər günü muvafiq aptapqa qaqlanış gerekliğini, künürü düşməsikinin salamətki paydasız işkəlikini əskərtidu. Yaz faslida tushdan burun soat 10 dan tushdan keyin soat 4 gacha bo'lgan oriliqdan saqlanish. Eng yaxshi vaqt bo'lsa sahar soat 7 dan 9 gacha, kechqurun soat 17 dan keyin har qitimda 10 minutdan 15 minutgacha put, qo'l va dumbini ochib qo'ysil bo'ladi. Qish faslida qasdan nurdan saqlanish ajizsiz. Ultra binafsh nur ajiz, quyosh nuri illiq. Eng yaxshi vaqt tushdan burun soat 10 dan tushdan keyin soat 3 gacha bo'lib, har kuni 20 minutdan 30 minutgacha optapqa qoqlansa, ham kalsiy to'liqlab suyakni chiqitishga foydali, ham kayfiyatni yaxshilaydi. Butun yillik prinsip bo'lsa, yoz faslida kun nuridan saqlanib, qisqa vaqt optapqa selish, qish faslida muvofiq uzun optapqa selish, kun nuri to'liq tushmaslikdan saqlanish kerak. Doktor yana mundaq bir jumla so'zni asta tutishni tavsiya qiladi. Qattiq optapdan saqlanishni asos Yumshoq optaptin saqlanishni qo'shimcha qilish kerak. Bu iqtidor baho nisbati eng yuqori, terga eng do'stona usul. Qattiq optaptin saqlanish, masalan, optaptin saqlanish qalpig'i kiyish. Cho'ng shapkalarni tanlab, bo'yin quloqning orqasini to'sish. Optaptin saqlanish maskasi taqish, havo o'tkizadigan muz yipak materiali tanlanib, donxorak chiqishning oldini olish bo'ladi. Optaptin saqlanish kiyimi kiyish, ya'ni UPF 50 qo'shilgan nusxasini tanlash.
Hava ötküzdüğün, tez kuruyduğun pasonuna talap bilek ve gevdin koğdusu buludu. Kar gözenek takış. Köz etrafıdaki yumuran terin asıraydı. İnç koruklarının aldın alıdı. Köz astını asıraydı. Yumuşak aptaptın sakılınış bolsa, aptaptın sakılınış mənliğimi sürkeş. Yine ihtiyacı karap sürkeş gerek. Kündülük işgi berip gelişte yenik bir kavet sürküsülü buludu. Sırtta aptaptın sakılınışta SPF 50 koşulgan PA 3 plus yukarı hasilik melhemine tallab, her işki 3 saatte toluklap sürküsü buludu.

Ailede işletildiğin 3D printer materyalları bexeter mi? İşletken de kaysı noktalarına dikkat kılış gerek? Tövende bu vaxtki haberimiz dekhtanlarda buludu. Yakın yıllardan bu yan 3D besiş tekniksi asla kesbi tecrübe kanlardan çıkıp, otur başlangıç mektep ders kanalları ve adetteki ailelerge kirip, yaş ösmürler yaktırıdığın pemini umumlaştırış emeliyeti gaylandı. Ama şunun bilen bir vaxtta, 3D'lik besiş çıkırışının bir xeterlik mi kişilerin dekhtini kozgıdı. Korumu materyallar yenilini tekrarlanğandı iken, bexeter ziyanlık maddisiz buluş ölçümüge yeni yetkili bulamdı. Meşgulatı barğansır adilleşip atkan üskünelerini balılar düşündürüş kullanımızdan ayrılıp kalan ahvalda özlükten işletelemdi. Yani biz bu ahvalar karapakaylı. Cansu Uşedgi bir pen umumlaştırış organı bıltırdan başlap, otturu başlangıç mektep okuşlarına 3'te 5 çıkırış tatkikat türünü kanatıya durgan. Aparat terbiyeleş, asıraş bölümünün başlığı Tongçan Tonuşuru bundak dedi. Ular işletken korumu materyallar PLA yani poli su kislatasız simidin bulup, kömü kınak kirahmalı katarlık parçalanan biyologik materyallardan gelgen iken. Tongçan'ın yetişçe, PLA'nın furkuna ait sus bulup asan parçalanır iken. Onun suya eriş noktası bir kadar töven iken. Onun su gene renkleri herkıl köpkül renkleri tanışkılı bulur iken. Ama onun hıracıda nespeten yukarı bulur iken. Elektronluk soda tor biketleri de okuluşlarına yüzlengen, mağarıp penle umumlaştırış ışıltılgan 3D besiş mahsulatları asaslıqı PLB korum materyallarını teşvik kılır iken. Erkıl video görünüş spoları da yana blog egeleri onun bir hatalıkını teşvik kılı atkan iken. Bırak Sıçan Daşöz Xuaşi Amavi Sayyye Şöyanının kandidat tetkikatçısı Doktor İtekçisi Huang Şomunlarına eskertti. Hazır bar bolgan 3D besiş korumu materyalları cümleden ABS koruluş solyoları Yorukluğu sezgür simola katarlıkların işletiş cereyanı da parçalanışan organik maddalar ve dançlarını payda kılırken. Fakat onların payda buluş derdisi, koyukluk derdisi katarlıklara okuşmaydıken. Konşu mundaktaydı. Emliyatı bunların hiç kayısına mutlak bir hatar değil olmaydı. PLA başkaları siliştirganı bir kadar bir hatar buludu. Üçtelik bir çıkırışta asaslıkı iki kıl bulguma koyup verildi. Biri VOC yani parçalanışan organik maddalar, yani biri dançı maddalar.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damı da alıgı ligirlavatkan radyo anlıkıcıla. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun.

Netçe evlat kişilerinin davamlı küreş kılışı arkası da biz umumüzlük allık cemiyet kurup çıkış, namıratlıkın kutulduruş ötkülüğü hocum kılışı vazifesini orullaş. Birinci yüzyıllık küreş nişanını işka aşırış aldı duru attımız. Kiler yıldın başlap, ikinci yüzyıllık küreş nişanını kırıp yürüş kılımız. Bu şundak muhim peyitte biz hem devletimizin terakiyat umumi vaziyetinin yakşı gelikini, yeni uluğ gelbilerini kolgu keltürüşke tamamen asasımız, şaraitimiz ve iktidarımız bağlıkını körüşümüz. Hem növetki nurgun ziddiyetlerinin girelişip, hıvıp xatar ve hırslanın körnerli köpüyüp, devletimiz terakiyatının mislisiz mürekkep muhitki duş kilovatkalıkını mı körüşümüz gerek? Biz doğru tar karışı, umumiyet karışı, terakiyat karışı da çıntırıp, növetki halıqıra vaziyet ve devlet içi vaziyetinin çigiş, mürekkep adısı arkası yuşurungan maitini iniktunup, hıvıp xatar aldı da temtirmey, krizistin pürset izdep, yol içip ilgirlep, yeni vaziyet yartıp, Cunhua milletinin uluğ gülünüşünün ibaret, stratejiyelik umumluk bilen, dünyada yüzyılda mı körülüp bakmağın zor özgürüşünü, tekimi yakşı bir tutaş nezerde tutuşumuz şart. Halkıradın karğanda, dünyada yüzyılda mı körülüp bakmağın zor özgürüş, tezlişmezgili girdi. Halkıra muhit, kündün küngi çekiş ve mürekkep olu atıdı. Bir taraftan tınışlık ve terakiyat yeli hem devrinin baş temisi bulmakta. Yeni bir növetlik pen tekniki inkılabi ve kesip özgürüşü çonkuru ravajlanıp, halkıra küsseliş durması çonkuru tanışılıp, insaniyet takdiri ortak gevdisi ideyesi kişiler kalbinin çonkuru oranı ilovatıdı. Yeni bir taraftan halkıra vaziyette mukumsuzluk, inıksızlık körünerli köpeyip,

Dostlarının yadında bolğandak biz tünügünkü radio jurnal programımızda Rozi Muhammed Mutallibning Havaskarning hikayesi namlıq hikayenin aldın kısmını anlatqandıq. Şok etimliq hayat mamatlıq vaqadan keyin o biraqla itizliqqa çıxmas boldı. Çünkü itizliqqa çıxsala ilham laylatqa yaqında urulup soqulup u dünya qarab eqiyotqandak tuyğu yana onun yadığı kelib alatdı. Şunga o taqdirni özgertip yaqish üçün tevekkül qılıpla bu şehirden ayrıldı. Ondaqta bu qitimliq yurtidan ayrılış onu öz arzu armanlığı yetkizalami? Onun keyingi kunlari qandaq bola? Bular qiziqsanglar, deqqatingla davomliq bugungi radio jurnal programmamizga o'rinlashtirilgan Rozi Muhammad Mutallibning Tarim jurnalida e'lon qilingan Havaskarning hikoyasi nomli hikoyasi bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yine oxşaşla yeniçe məzmunları bilan huzurunuzğa yetib geldik. Programımızı avvalqıdak yaqtırıb anlaydığanlıqınlığa işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül Toxtayım.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Qiymətli radio alğıcılar, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanı da adamını heyran qaldırğı da küzütüş ixtidarı və bədi obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydilikni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə de qıtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümi qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Levin'nin çöp üstüde ötküzgen keçisi bekar ötmegen idi. O, özünün igilikidin zerikişki başlagan. Onun həvəs kılmaydıgan bolup kalgan idi. O soldun ümit çoğun bolğunuğa karmay, bu yıl uçurgan şunç köp oğusuzlukla. Dikkalla bilen köp ketim cancallı şip kelişla ilgiri zadılı körülüp bakmagan. Hatta birer ketim bolsumu bolup bakmagan işla idi. O oğusuzluk ve cancallarının sebeplerini hazır toluk düşendi. İş üstüde sezgen rahiti. Şunun neticesi de dikkalla bilen yıkılışıp, ulağa, ulağının turmuşlarına heves kılışı. Şu turmuş köçüşünü oylaşlarının hemisi, onun özü şoğulunu vatkan dikkançılıkı bolgan karaşlarını zor derecede özgertip, əslideki kızgıllıkını soğutu vetken idi. Onun üstüge, onun bütün işlerinin asasını təşkil kılıdığan emgekçiler bilen bolgan münasivitideki soğukçılıklarını körmeslikke mi mümkün emesiydi. Pavağı okşaş bir kuru nesillik kalılları, bütünlüğü terilip bolgan münbet etizleri, çörüsüge köçetle tikilgen tüptüz terilgü yerleri, kıg çeçip çonkur heydivetilgen 90 mo yeri degen dek nersile, onundaki acayip yakşı evzellikle idi. Eğer bu işlani özü, ya ki özü getilek taşlık kaladık Allah bilen birleşip işleydiğen bolsa, karamet yakşı bolatdi. Lekin hazır o şoğulunu vatkan dikkançılık

tertiplik boluşunu talep kılsa, yeni bir talep bolgan dekkalla öz meylici iş kılattı. O bu köreşte yani özü terapinin bütün vücudu bilen tırışıp keti vatkallıkını, karış terapinin zadılı küçümeyi vatkallıkını, özüge kılç talep koymayı vatkallıkını, kılı vatkan işlerinin hiç kimge paydası tegmeyi vatkallıkını, en yakşı dikkançılık saymalarının buzulup keti vatkallıkını, en yakşı ulağla bilen yerlerinin kerektin çıkıvatkallıkını körüp turvatatdı. En yaman boluvatkını, şu işk serp kılınıvatkan küşünün ısırap bolup ketivatkınıydı. Bu işinin ähmiyetini bilgendin kiyin, onunğa şunçıla küçeştiki məksetinin kılç kımmeti bolmayvatkını mı təsir kılıvatatdı. Hakikattin alğanda, ula zadı nemi üstüdü köreş kılıvatıdı. O bir dinin üstüde tik turuvassa, ula aldırmay, özleri ügengen adetleri boyuca, özünü kıynamay işleydi. Onun menfaatini dese, ula onunğa kanç köp, kanç köngül koyup işlepbese, uruk çaçıdıgan, dan ayrıydıgan maşinalarını asırsa, özünün nemini oylaydıgallıkını çüşensi yakşı bolatdı. Lekin dekalla ondak kılmaydı, hem ondak mı oylamaydı. İşlanın eğir bolmaslıkını, köngüllük buluşını, köpürek oram ilişini, en muhimi, gemsiz, endişsiz yaşaşını, kallı işletmeslikini arzu kılattı. Bu yıl yazda Levin bundak ehvalını hemmeli yerde uçurtıp durdu. Bedeliknin ot ve emen besip ketken böleklerini tallıvelip, şulani ot ornıda çepivitinla dep buyursa, ula tallımay, uruklıkı ilip koygan yerinin en yakşı bedisini gocudar çepivitinla dedi, dep çepivetken. Yeni tehi onun könlünü yasap, bu yerinin çöpü alamet yakşı çıkıdu, deyişken idi. Ula şu yerinin çöpünü çepiş asan bolgallıkı üç yılla şunda kılışkan idi.

Yani tehe, hocayen, gəm kımağın, xotılla hazırlı yetip gelip, çöplerini birdemdil oğduru veti do, dep koydu. Yer heydavatkan dekkalla, heydep başkı çıkkanda, sokunu kötürüp etmey, şop peti atlanı kaynigi yandırgallık üçün, sokuğa küş gelip, bir neç soka yerde sunup yatattı. Bunun da ula atlanı çarçıtattı, hem yerini buzattı. Şundak turukluk, yani Levin'a, ensirmen hocayın deyişetti. Atlanın keçide buğdaylı kıkırıp keçişimi, ulanın keçide küzetçilikti turuşunu halımaydı kallıkıdın bolu atattı. Ağır ula, Levin'nin digini bu içe, keçide nöbet bilen küzetçilikti turduğan boldı. Nöbet Van kağı kelgende, kündüzü keçkiçi işlep çarçap ketkeşke, en yakşı mozaydın üçünü yeni uğurluğun bedelik koyup verip uxlap kaptı. Ya ulanı suğurup koymaptı. Neticede mozayla bedini rasa yap, korusku esilip ölüp kaldı. Vanka puşayman kılıp, hocayın, beni kandak cazalısınız razımen, dep işip oldurdu. Yeni tehi ula mozaylanın bedini köp yevitip, korusku köpüp ölüp kalgallıkı işenmedi. Arkadın yeni bir koşnısının 3 ay içi de 120 melinin kırılıp ketkerlikini deyişip, Levin'nin könlüge teselli vermekçi buluştu. Arkadın yüzbegen bu hadisiyle kimdir birinin Levin'a ya ki onun dikkançılık meydanı üçmelliki bolgallıkıdın emez. Ula onu yakşı gördü. Hocayinimiz kibir yok yakşı adem dep terpleşudu. Pekat yengil işlanı kılışını, özünü upratmaslıkını oylu kallıkı. Emmigi pervasız karı kallıkı üçülla şundak işla yüzbegen idi. Ula onun menpeyatigi köngül bölmey, onu çüşenmeyle kalmay, yani onu özlerinin adıl menpeyatları bilen karma karşı orunga koyu valgan idi. Levin öz igilikidin özünün narazı işkellikini köptün beri iskılıp gelip atattı. Kol vıkının teşilip onun su kırıp ketip atkallıkını bilip turu atattı. Lekin nerinin teşilip kalgallıkını izdemeydi. Belkim kasten özünü aldaş üçün şunda kılıdıgandı. Emdi onun özünü aldaşkı halı kalmagan idi. Özü başkurup kelip atkan, dikkançılıkıga kızıkmaydıgan bolup kalgandın taşkırı, yani onundun bezarmı bolup atattı. İgiliki bilen davamlık şuğulunuşka könlü tartmay kelip atattı. Onun üstüge keti hazır, onun 30 çakırım kelidigan yerde turup atattı. Levin'nin onu körgüs kelatti. Lekin körüşki imkaniyeti yok idi. Ulaninkige berip kaytadigan çağda Dolly onunga yana kelişini, kelip onunga toy kılışını eytişini eytkan. Hem bu ketim sınlısının

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Leute leben. Yang Yu, azrak yan ijarga agan. Shuyagi terip koyduk. Fedot, axta atni okurga baglap koy. Emdi başka atni koşubez. Dada, men degen soqçini ep keldin mi? Baquvat kelgan yigit dadısının sordu. Enikki, o buvayning oğlu idi. Öne, dolandı turdu. Buvay, attın yeşib algan bojilanı orap, yerge taşlap koydu. Ula tamaklarını yap boğuca, bulan tüzep koy. Suğu ketken çıraylık cuvan, lık işkiçilek suunu kötürüp dalanğı kırıp ketti. Nedin dur bir top ayalla kelip kaldı. İçi de çıraylıkları mı, setleri mi, otur yaşlıkları mı, kıyırları mı baydı. Bazıları balı yitilip algan, bazılarının balısı yok idi. Samaverinin otu tutuşup, gürüldeşki başıldı. İşlemçile atlağını caylaştırıp koyup tamakı oldurdu. Levin peytundun yaydığın nerslerini elip kirip, buvayını billi çay içişik teklif kıldı. Hoş gine, biz baylı işi valdok. Qeyri dikkan şundak dep turup mu, yani Levin'nin teklifini hoşallık bilen kubul kıldı. Bopto, siz bilen billi oltur bire api aldın içeyli. Levin çay içip olturup, buvayının ailesinin bütün ehvalini bilip boldi. 10 yılının aldıda o bir pomişçik ayaldın 120 mo yerini icarı yaptıken. Bultur o yerlerini seti vaptı. Onundan başka bu yerge yıkılı yerdeki yeni bir pomişçikten 300 mo yer seti vaptı. Az kısım naçar yerlerini başkalağı icarıge bir bitip, işki dikkanını yallı velip, üy dikilleri bilen 40 mo yerini özü teripti. Babay, ehvalım yakşı emez dep kakşap koydu. Ama Levin, babayının kakşaşlarının mundaklı dep koygan gep şikellikini. Emeliyette dikkançılıkının naayt obdan keti vatkallıkını bilip turvatattı. Eğer ehvali özü kakşıgan dek bolsa, her bir mori 150 rubliden yer seti almagan. Üç oğlu bilen bir ciyen oğluğa hotun ilip berelmegen. Üyge işkiketim ot ketkende, üylerini kaytıdın bir-birdin çıraylı kılıp salalmagan bolatdi. Bu ay ağzı dışındak digini bilen, çıraydın paravan turmuşi, oğulları, ciyeni, kelinleri, otları, kalılları. Bulup mu naayt yakşı keti vatkan dikkançılıkı bilen əqlik yosundu pəkırında qallıkı çıkıp duratdi. Levin buvayının geplerdin, yani onun bir qatar yeni usullarını kollan qallıkını bildi. O yan yonu nurgun teripti. Levin keti vetip köygen, çiçeklep ketken yan yola muşu buvayının iken. Levin'nin yan yolları bolsa, emdili çiçekleşki başlıgan idi. O yan yoluk ne, pomişçikten ariyat algan, yeni çıkkan soku bilen heydeydiken. Bu ay yine buğday mı teriydiken. Levin onun karı buğdayını otuğanda, yolunup ketkellerini atlağı berdiğallıkını anlap, bekme heyran kaldı. Levin özünün etizliklerde desilip ketip atkan, bunda kar buğdaylarını nurgun ketim köygen. Onu yığıvilişka köp urunup mu yığıval almagan idi. Bu qeri dikkan bunu kılalaptı. Levin bunu anlap bu dikkanı apırını okup ketti.
1: Hotullah nemiş kıldı deysiz. Ula yolu ötülgen kar buğdayını kötürüp yolga açıkıp koydu. Arvı kilip ulanı ep ketidu.
0: Biz yer igillerinin işlemçilerin zadıl amalımız bommavatıdı. Dedi Levin bu vayığı çay sunu vetip.
1: Ha rahmet.
0: Dedi bu vay piyalını kolu gelip. Kanki teklif kılganda u o'zi tishlab qo'ygan qandni ko'rsatib qayta olmadi.
1: Ishlamchilar bilan bir ish qilib bo'ladi demsiz? Ular sizni vayron qilibsammi deydi. Seviya jeskin olayli. Uning yalarining qandoq yala ishkanligini biz bilamiz. Qop-qora munbat yala. Lekin u yalardan tuzuk osul olinmaydi. Hammasi obdan qaramog'onlikning kasopiti.
0: Sen mi ishlamchilarni yollab ishiltib o'tibsan-ku?
1: Ha, biz degan diqqon. Hammishki o'zimiz qo'l solamiz. Ishlamchilar yaxshi ishlamasa, ketkizib o'tib o'zimiz ishlaymiz emasmi?
0: Dada, Finogik azroq qarmay kerakkan. Dedi kalash kiyib olgan yosh juvon uyga kirib.
1: Mushundoq gaplar begim.
0: Dedi bovay o'rindan turibmi cho'qinib qo'yib. Ondan Levinga rahmat deyib chiqib ketdi. Levin paytunkashni chaqirg'ili yon uyga kirib, u yerda tamoq yeb o'ltirgan bir top erlarni ko'rdi. Ayollar uyri turib, ularga xizmat qilib atatdi. Bovayning baquvvat o'g'li tamoq yeb o'tib, ularga qiziq gaplarni qilib berib atatdi. Qolganlar uning gaplariga qaqoqlab kulishatdi. Bo'libmi Taqsilarga shorp qo'yib berayotgan eliq yosh juvon hammadan bak kulatdi. Bu diqqonning baxtli turmushi Levinda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Buningga kalash kiyib olgan yosh juvonning uz chiroyimi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Shundaqdimi, uningdagi bu ta'sirat unutilg'usiz ta'sirat bo'lib, Levin uni mangu unutib ketolmaydi. Diqqonning uyidan Seviya Jeskining uyiga bog'ichi bo'lgan orliqda u qandoqdir bir narsa o'zini oloydi tortib turayotgandek u diqqonning oilasini o'ylab mangdi.
2: Men senga shuni deb qo'yay, senda g'urur degan narsa yo'q. Qadr qimmatingni bilmaysan. Ahmoqona ham ashaddiy usul orqali loyiq tanlab Qizimizni sharmanda qilib otsan, balog'i tiqib otsan.
3: Kinaz, undoq demang. Men zot nima ish qildiman?
2: Men nima qildim demsan? Nima qilganingni men senga deb beray. Birinchi, sen qizimizga talab qo'ygan yigitlarni o'zing chillab kelding. Bu ish atla butun Moskvaga pur ketdi. Bu turgan gap. Agar o'ltirish tashkillamoqchi bo'lsang, o'zing tanlagan yigitlarni la. Bugunkidek qizimizga taklif qo'yganlarni la chaqirmay. Boyvachilarning birini qo'ymay, hammasini chaqirsang, tangsi o'tkazib bersang yaxshi bo'lmamdi. Men sen chaqirgan u yigitlardan bezor, shunchilik bezorman. Sen bu qiliqing bilan qizimizning beshini aylantirib yotibsan. Levin ulardan ming yaxshi. Peterburgning u begzodilarining hammasi xuddi mashinada yasab chiqqandek bir qilibning kesaklari. Buzuq nimalar? Bu nimalarning ajdodi podshosi mo? Mening qizim undoqlarga muhtoj emas.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı Tolstoy'un dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Seviye Jeske şu naydiki aksüneklerinin rehberi. Levin'den 5 yaş çoğun. Öylengenige xeli bolgan adam idi. Onun bir qaynısınlısı bab olup, Levin onu yaxşı göretti. Seviye Jeske bilen xotini ikisinin o kızını özü

yatlıq qılış oyunun barlıqını mı bilətdi? Toy qılmağan barlıq yigitlərə oxşaş, u özümü u qızğa azra qızıqatdı. Bunu heç kimə demigən bolsunmu, amma könlüdə bilib yürətdi. Özünün öyləngüsü bolsunmu? O çıraylı kızının her tereptin telpigi layık hotun bola alaydıqallıqı közü yetip tursa mı? Onun bilen toy kılışını, kiyitini yakış kömegen hal etdi mi? Osmanlı çıkmaktı mı testek oylaydı? Bu hiyal her kaçan onun seviye jeskinin uyugu berip mehman bulup geliş kızgıllıqıga soğuk su sepip durattı. Levin seviye jeskinin özünü oğu təklif kılıp evetken xetini tapşırıp alganda birinci bulup muşi işini oyledi. Şundaktı mı, Seviye Jeski'nin bu yakşı niyetini başkış düşensi bulmaydı allıqını oylap, ahır beriş kararı kelgen idi. Onundan başka könlünün bir yerleri de özünün o kızga könlünün bar yokluğunu bilip bekiş hiyalımı yok emes idi. Seviye Jeski'nin ailesi nait köngüllük yaşaydıgan ailelerden idi. Seviye Jeski'nin özümü Yerlik Autonomiya Komitetinin en münevver paliyetçan erbaplardan bulup, Levin o adamgi bekme kızı kattı. Seviye Jeski, yani Levin hazırgıcı düşünüp bulalmayı vatkan adamlarının biriydi. O kıldaki adamlarının nazariyeleri anlamakka tolumu uğurluk tek anlınattı. Ama emeliyetten ayrılgan, has olaylıklarla iyi emesiydi. Turmuşumu katmal, bir xildi ötetti. İğizdi sözlü gelirge, pütülley mas gelmeydi. Su bilen yağdek bir-birge yukuşmaydı. Seviye Jeski, əddidin ziyadı liberal adamiydi. Aksuniyetlerini köz gilmaydı. Ulanın köpçilikini yoşurun kuldarla, korkunçaklıqıdılla öz xayişlerini aşkarı bildirme yürüyüşüdü dep biletti.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunla da Bolovatkan'ı Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Eger uzak yıllık ecrimsinge igilikim ne? Onun üçün tökken tälerimni demigen bolsam, yerlerimni allı burun taşlıp etken, ya ki setip etken, Nikolay Ivanovich kokşaş, Fransiyanın operasını kögüle Fransiyaya ketken bulattim. O pomışçıkının korulup ketken akıllık yüzü de hoşal külkü oynap durup atattı. Ha, lekin siz onu hazırgıç taşlamadınız. Dedi Nikolay Ivanovich Sviyajevski. Şunu da malum. İgilikinizden yanılı sizge paydası tegip atkan gap. Paydası pekat birla. Özünüzden üydü tursiz. Özünüzden tamakını yaysiz. Başkalarının kolu karmaysiz. Yeni bir terpi, o dikkallarını bir küllerde aklını tepip kala degen ümit bilen yaşaysız. Lekin dep kelsem siz mi işenmesliğiniz mümkün. Bu hak, işki vazlık, buzukçılıklığını bülüdü. Hemme neresini bölüşüp oldu. Ne eti, ne kalıskan mıydı? Açlıktan öley dep gelişi batıdı. Ama siz ulanı hak verip işletsiniz, tüzük işlikli unumaydı. İşini buzudu. Yeni tek geliştirgücü sotçığı üstünüzün erzi kılıdı. O erzi kısa siz mi kınmam siz? Dedi Sviyajevski. Men erzi kılamam mı? Herkese da kınmay men. Erzi kıplı koysanız üstünüzün her kılı geple çıkışı başlaydı. Bundak akvaldı kim ondak kılışkı cüret kılıdı? Yemkeşek meydanındakile ulağı olduğunu hak verip durup diken. Ula pulunu iple kaçıp gitipti. Ulağını geliştirgücü sotçu nemi kılaldı?

Koyup verdi şu. Fakat yezlik sotmak kimisi bilen yezi başlıkla ulanın edipini beri alaydı. Yezi başlıkı konu kaydı bu içe ulanı rast kamçılaydı. Ulanı aşındak edeplep turmaydıgan bosa. Biz yerlerimizde taşlap dünyanın uçetin kessek buludu şu. Bu pomişçik bu gepleri bilen Seviye Jeski'ni meskırı astığı ilova tattı. Ama Seviye Jeski onun geplerge terikiş bu yaktı tursun, eksice oyun körü vatkanda külüp oltırattı. Ama biz igilikimizde başkuruşta onda kusul kollansak bulmaydı, dedi o külüp durup. Men mu, levim mu, yeni birimi onda kımaslık gerek. O yeni bir pomişçikni körüstüp dedi. Mana, Mikhail Petrovich mu igilikini bir obdan başkurup ketip atmamdı. Onundun ehvalının kandaklığını sorap körümçü. İgilikimizni aşında usul bilen başkursak muapık bulamda? Bu gepni kılgan pomişçik muapık bulamdı digen gepni etey alaydı urgu bilen dedi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde de yıkıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saflıqan uçurlarını rədlə etdim.

qilishcha navbatdan ko'pligan ko'rsatmalarda quromiga yetganlarning arabtida oz deganda 150 minut o'tirhol sijilliqdagi tantarbiya faoliyati yoki 75 minut yuqori sijilliqdagi tantarbiya faoliyati qilishi tavsiya qilingan. Lekin ba'zi kishilar bu o'lchamga yetishning tasdigini bildirgan. Biroq har haftadagi harakat miqdori ko'rsatmaning yarmiga to'g'ri kelgan taqdirda mu foydasi yana ko'rinarli bo'ladi. Har haftada 75 minut o'tirhol sijilliqdagi tantarbiya faoliyati qilganda boldir o'lib ketish xavfini 23% tuvallatgan bo'ladi. Tadqiqotchilarning bildirishicha, o'tirhol sijilliqdagi tantarbiya harakati yurak ritmi va nafaslanish nisbatini yuqori ko'tardi ekan. Harakat davomida mu yanla gap qilgili bo'ldi ekan. Masalan, tez minish, usul o'ynash, velosiped minish, cho'yli top o'ynash, piyoda minish qatorliklar. Biz doim ko'riladigan harakat yo'l minishni misolga olsak, nurg'un kishi joyillik bilan har kuni yo'l minish qadam soni qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi deb qaraydi. Amaliyotda kunda qancha qadam mong'onligi qarashdan boshqa yana yo'l minish suratigiga diqqat qilish kerak. Tez mong'ongan odamning salomatligi texmi yaxshi bo'ladi. Birinchidan, tez mong'ongan odamning sunki yaxshi turdi. Yaxshi bo'lgan sunak sog'lomligi kishilarning texmi yaxshi harakat qilishiga yordam bergachga, tabiiy holda minish surati tezroq bo'ladi. Hatto ba'zi yashanganlar yana bir mazgil kichik chamdab yugurib mong'olaydi. Ikkinchisi yo'l mong'onda yurak o'pka iqtidori yaxshi bo'ldi. Tez mong'onlarning yurak o'pka iqtidori bir qadar yaxshi bo'ldi. Yurak iqtidori so'qishi texmi kuchli bo'ldi. Qon aylanishi ravon bo'ldi. Yurak kasalliklari mu shuniga ergishib ozaydi. Chunki yo'l mong'onda yurak nafas tizimining kuchli qo'llashiga muhtoj bo'ladi. Aksincha, agar bir odamning yurak o'pka iqtidori yaxshi bo'lmasa, bir necha qadam mong'ola asrab ketishi mumkin. Uchinchisi yo'l mong'onda texmi uzun umr ko'rishi mumkin. Bir turlik dokladda tez mingish bilan umrning munosabati ichib berilgan. Bu tadqiqotda taxminan 475 ming odamning yo'l mingish odati va o'lish ahvoli yig'ilgan bo'lib, buning ichida ko'p qism kishilarning yoshi 50 yoshdan oshgan. Tadqiqotlardan bayqilishcha, tez mong'adigan kishilarning umri osti mong'adigan kishilarga qaraganda texmi uzun bo'ladi ekan. Ikkisining farqi taxminan 15 yildan 20 yilgacha bo'ladi ekan. To'rtinchisi tez mong'adigan odamning qerishi osti bo'ladi. Mingga yaqin kishi ustida ilib berilgan bir turlik tadqiqotdan bayqilishcha, mingishi osti kishilar mingishi tez kishilarga qaraganda turlik badan iqtidori jihatda texmi boldir qeriydi ekan. Analiz natijasi ko'rsatilishicha, mingishi osti kishilarning o'pka, chish, immunitet tizimining ahvoli texmi nachar bo'ladi ekan. Tutish iqtidori texmi ojiz, tamponlik kuchi nachar bo'ldi ekan. Qo'l bilan ko'zning moslashishchanligi mu yaxshi bo'lmaydi ekan. Mingishi osti kishilarning cho'm mingisi texmi qeri ko'rindi ekan. Cho'm mingisining hajmi va sirtqi yuzi texmi kichik bo'ladi ekan. Uning ustiga cho'm minga postlar qavatining qilinligi mu texmi nepiz bo'lib, bilish iqtidorining tuvallishi texmi tez bo'ladi ekan. Bunodan boshqa yo'l mingishi osti kishilarning yuzi texmi cho'm ko'rindi ekan. Yana texmi qeri ko'rindi ekan. Alayda eskertish, garchi yo'l mingish suratining tez bo'lishining foydasi ko'p bo'lsa mu, lekin ko'pchilik cho'qim madorga qarab ish ko'rishi. Qarg'ularcha yo'l mingish suratini qo'g'lishib, harakatning zaxmlanishini keltirib chiqarmasligi kerak. Masalan, yiqilib tushish, puti qayrilib ketish, so'zilib ketish qatorliklar. Yo'l mingish suratining o'lchami mundaq. Sog'lom quramiga yetganlarning qadam surati sekundiga 1.3-1.4 metrgacha bo'ladi. Yashanganlarning badan ahvolining tuvallishiga ergishib qadam surati sekundiga 0.8 metr bo'ladi. Agar yashanganlarning mingish surati 0.6 metr har sekundtan tuvan bo'lsa, osti mong'on hisoblanadi. Agar yashanganlarning mingish surati 1 metr har sekundtan ossa, tez mong'on hisoblanadi. Undaqda qadam suratini qanday hisoblash kerak? Yashanganlar yerga 4 metr chiziq chizib, normal surat bilan boshlanish nuqtasidan oxirgi nuqtaga berib sarf qilgan vaqtini xotirlab, ondan 4 ga bo'lsa, yo'l mingish suratiga erishgan bo'ladi. Eng yaxshisi har yili bir qitim yo'l mingish suratini o'lchab, ondan xotirlab, oldin keldiki sonliq ma'lumotlar bilan solishtirish kerak. Undaqda o'xshashli yo'l mong'on turuqliq nima uchun ba'zi kishilar kasal bo'lib qoldi? Birinchidan, yo'l mong'onda qadam soniga haddan ziyoda diqqat qilish. Yo'l mong'onda qadam soniga ziyoda diqqat qilish, chuqum 10 ming qadam, 20 ming qadam mingish yoki boshqalar bilan baslashadigan, mayli qancha qadam, qanchalik vaqt mong'son ish qilib, chuqum boshqalardan ko'p mong'digan qarash xato. To'g'ri usul bo'lsa, 2 soat prinsipi. Mayli qanday harakat bo'lsin, agar harakat qilib bo'lgandan keyin tiz bo'g'imining og'riqi 2 soatdan ortiq davomlasa, bu harakatning ziyoda ko'p bo'lib ketganligini tushuntiradi. Shunga harakat miqdorini ozaytish kerak. Tadrijiy ilgirlash. Harakat qilganda bir qitimda loyajalib ketmaslik. O'zining salomatlik ahvoliga asosan osti-osti qilish. Boshdila ziyoda harakat qilmaslik kerak. Bu misol badanga ziyon yetishi mumkin. Ikkinchisi yo'l mingish qiyofasi to'g'ri bo'lmaslik. Xato qiyofat bo'lsa, dumchak mingish. Bu holatda osonlik bal va dumba tilib og'riydi, putning keyin og'riydi.
Qorsqını tompaytıp meniş. Bu xilalatda put boğumlarının besimi eşip ketidi. Putni sörap meniş. Bu xilalatda put yoyining besimi bekçon bolup kelsa, oyoq asalı uprat ketidi. Putini yögap meniş, kerip meniş. Toğri qiyapat bolsa, qadını ruslab, qosaqnın tüvən qismini jığıp, qadını tik tutup meniş kerek. Üçincisi, yol meniş vaqti toğri bolmaslıq. Tüvəndikleri yol menişdiki xata usul. Bek toyup ketiş. Aşqazan üçəyəgi besim ilib kelidi. Hərəkətdən qaytıp kelgəndən kin dərhal tamaq yeyişmi aşqazan üçəyinin yükünü aşırbaydı. Aşqorsaq yol meniş. Aşqorsaq alatda qan şəkər ən tüvən qiyməti boludu. Davamlıq yol manganda gelikogin üzliksiz xorab, qan şəkəri tüvənləb, biyaran buluş qatarlıqlarını keltürüp çıxırdı. Toğru usul bolsa, tamaqdan kin yerim saatdan bir saat kiçi aram ilib ilib, andın meniş kerek. Tötincisi, yol menişdən burun bədən qızıtmaslıq. Nurgun kişinin hareket kılıp yarılışıdaki sebep beden kızıtış katarlık tayarlık hizmetlerini yakışı işlemi geldikten boğumları etçilmay, herkete çekilmeyi uçurab çenekiş önümüge təsir yedirdi. Doğru usul bulsa, putna asas, kolunu koşum çıkılıp tepeş, sozuş katarlık hareketlerini kılışkı buludu. Beşincisi yol meniş meydanı toğramaz. Tövendikleri hata orun. Asfalit yol. Yol yüzü bek katıq bub kese tız ve uşuqa asalı katıq zərbi boludu. Yol manganda en yaxsi bağca tənterbiye meydanı qatarlıq çoğun yoldan icraq. Tini, şen pakız caylani, en yaxsi elastikliği ige sulya uyatqızılgan yügürüş yolunu dallaş gerek. Yol meniş cabduqları toğru bulmaslıq. Tövendiklerim o xata usul. Xurum ayaq, qatarlıq, çam katıq ayaqlarını kigende tız, uşuq boğumlarqı besim payda qılıdı. Toğru usul bulsa, yel xaldısı, yel selincisi var tənərgət ayaqlarını dallaş gerek. Bu xildeki ayaqlarının elastikliği bir qadar yaxşı bulup, hərəkət qığanda kilidigan zərbini azayt qılı buludu. Bədən çınıqtırış üçün minişdiki 3 amıl bulsa, qadam aralıqı, qadam sürüti və qadam alıdı. Qadam aralıqı bədən çınıqtırışda mağan qadam normal mağan qadamdan çoğraq buluşu. Putnun alqının 20 artıq buluşu kerek. Qadam tezliki hər sekundda 2-3 qadam, hər minutda 120-dən 144 qadam geçe meniş kerek. Bunda qığanda yürek ritmini yuqur kötürüp, yürek öpkenin iktidarını kuzgıtışkı paydalıq. Qadam aleti yengil buluş, put yergü çüşkende tizni sel egiş. Putnun arkasından putnun uçuğu ütüş ravan buluş. Şunun bilen bir vaqtta bedenin eğirlik merkezi tez süratte egişip yötgülüş. Bu jarayanda nefesini tanşaş, bedenini tik tutuş, işki kol tabi alda bilekni uçuruş gerek. Diqqat qilishqi tegishliki badan chiniqtirib manganda nafas sezilishib, badan sal pal tarliganda bu xil holatni 20-30 minutdan ortiq saqlagandila, ondan yurak va o'pkining iqtidorini unumlik chiniqtirguli bo'ladi. Endi yuqorqi mazmunlarni xulosalaydigan bo'lsak, har kuni 11 minut, har haftada 75 minut o'tirhal kuchlik harakat qilish. Masalan, tez menish 23% boldir o'lib ketish xavfini tuvalatadi. 17% yurak qon tumor kasalliklar xavfini tuvalatadi. 7% rak kesilgi gırtlar buluş xayıpını tövəlatıdı. Sağlam yol manganda tövəndeki 6 noktığı dikkat kılış gerek. Qadam sanını qarğılaç qoğlaşmasılıq, bəlini ruslab, qosaqnın tövən qısmını jığıp, qadını tik tutup meniş. Tamaq dinkiyen yerim saatten 1 saat keçe aram elib, onu tın meniş. Yol menişten burun bədən qızıtış. Ən yaxsısı elastikliği ige solya uyat qızılgan yügürüş oldu meniş. Yel xaldısı, yel selincisi ba tənərgət ayğını tallaş. Bədən çınıqtırışdaki 3 amil, qadam aralıqı, qadam sürüti, qadam halatı. Qadam aralıqı bədən çınıqtırıp mağan qadam normal mağan qadamga qarğanda putnun alqından yerim artıq bolsa boludu. Qadam sürüti sekundığı 2-3 qadam, minutığı 120-dən 144 qadamga jemansı boludu. Qadam halatı yengil bolsa boludu.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aş

0: Jongo siz bilan birga zamonaviylashtirishni o'zining usuli bilan ishga oshiryapti. Jongocha zamonaviylashtirishda jongocha usul bilan g'ayrat qilib ishlaydi. Men Chongming'a vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sabablik asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
1: Men immunitet sistemasi uxlamay tong otquzish sabablik yaqindan buyon limfa hujayralarim va kasallikka qarshi turguvchi hujayralarim bahli ojizlab ketdi. Bakteriyalar beden azalarımga xalqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Mən börek. Uxlumay tan atkızı veti sebeplik zəhər tazlaş hizmetim qatlıq qalayım qanışıp getdi. Zəhərlik madılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?

Bir yıl öy tutup ayrılıp gelse, her taraf toyluğunu kaytırışını talep kılsı bulamdu. Toy ziyafeti ötküzüp, öy tutuvelip turmuş keçürgen bolsumu, öylenişini tizimlaş resmiyetini becirmegen. Bir yıldın kin ikkeylen ayrılıp getken. Her taraf toyluğunu kaytırışını talep kılgan. Bu pulunu zadı kaytırış gerek mi yok? 2019 yılı 5. ayda yigit Lan familik başkalarının tonuşturuşu bilen Li familik bilen tonuşkan. Keyin muhabbetleşken. 2023 yılı 2. ayda ular Lan familiklerinin yurtida Şucay'nın örüp adeti boyunca toy mürasimi ötküzgen. Gerçi öğleniş xeti almağan bolsumu likin uruhtuqan dost buradarlarının kuvaqlıqı da şikeylen bildi turmuş keçirişki başlıqan. Ama bu öğleniş təxminen bir yılda davamlaşkan. Öy tutulgan mezgilde şikeylen balalıq bolmağan, mecazim maskelmeyelikten köp qatım ciddelişip kalgan. Lan familik, Li familiknin ikinci katımlık öyleneşi işkerlikini yoşur kallıqı. Emgekke katnaşmaydı kallıqıdan ağırınğan. Li familik, Lan familiknin toy mürasimini ötküz bolğandın kiyin tizimletişini kaynigi sörgelikini ayıplab, onu aldab toy kılvalgan digen. 2024 yılı 2. ayda Li familik iki tarafının ortak turalğısıdan köçüp ketken, kiyin ikisi resmi ayrılıp ketken. Şu yılı Lan familik, Li familik üstüden Ürümçi şehri Yenişer rayonluq Xalıq Sot Mahkemesi gitaba kılıp, onundan 72 min yuandan artıq toyluğunu kaytırıp berişini tələb kılgan. Bu puldan 60 min yuandını Lan familik 2023 yılı 1. ayının 24. günüden 2. ayının 4. günü içe, yani toy mürasimiga tayarlıq kılışının aldı keynide, banka hesabatı arqılıq 7 qıtımğı bölüp, Li familikke götkep bergen. Her katımlık hesabat yötkeş hatırsı da toyluk degen söz eskertilgen. Kalgan 12 man yöndin köpreki öy tutulgan mezgilde Lan familik töyligen turmuş xıracıtı idi. Li familik mundaq kargan. Lan familik bergen 60 man yönd öy tutulgan mezgildeki turmuş xıracıtı, belki toyluk emez. Onun üstüge bu pullar ortak turmuş istimalıqı işletilgen, kaytırılmazlıqı kerek. Li familik yana mundaq oturgu koygan. Lan familik baştala minin öylünüş tarihimini bilatdi. Onun toy mürasimini ötküzüp bulup tizimlatmasdığı aldap toy kılıveliş hesaplanıdı. 60 milyon toyluk hesaplanamdı ya ki turmuş haracıdı mı? Eğer toyluk hesaplansa öy tutuvelip bir yıldın kiyin ayrılıp kesse kaytırış gerek mi yok? Sot mahkemesi sot kılıp munda karıdı. Bu 60 milyon Lan familik iki taraf toy mürasimiga tayarlı kılışının aldı keyinde yötkep bergen hesabat. Onun üstüge banka hesabat yötkeş hatırsı da toyluk tep inek izahat berilgen. Beriş məxsidi öyleniş münasiyeti bərpa kılışka kartılgan bulup, toyluğunun kanuni alaylıkige uygun kelidu. Li familik özünü axlap, turmuş xıracıdı işgeliki, hesabat yötkeş ispati hatırsının maskelmeydiğalıqını etdi. Şundaqla işki tarafının bu pulunun xarakteri toğırsı da başka ortak tonuş hasıl kılgalıqını ispatlaydıgan dəlil ispat bilen təminleyelmedi. Şuna sot məhkimisi bunu kabul kılmaydı. Kalgan 12 min yuandan köpreki toyluk dairesige kirmeydi. Kaytırış kaytırmaslık hem kaytırış nispeti doğrusu da sot mahkemesi

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qilinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichilik kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreler var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tirişçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsumu, Söygü bilen yaşımız

0: nişanga intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız kerek.
1: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hemme erzindir.

Sevimlik radio alıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy anlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam besingda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushproqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yine ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Her radyonun dostlar programımızda davamlaştırıvatımız. Bir balı bağırken de 14 yaşı kırıp kalan bozumu kokuncaklı kıdın daim başkalarının bozak kılışı uçuraydıken. Bir günü mektepte cidalını pulgu seti aladığan nait küştüngür bir bala onunla "Ey, ben bile ilişi alamsa" depla bir iştiripli jıktı bitip doğu. Bir muşkımı çıdımaydıgan dep kopallık bilen tırlap hororuğu deyipti. Elikı balının gepi onunla bek ağır kepti. Şu gündün itibaren o beden çınık durup küçük buluşka bel bağlaptı. Gezitki besilgan çenikış kösetmesi bu içe her günü çenikışını başlaptı. Zadılı toktup koymaptı. Bara bara toplugan tecrübelerge asasen bir yürüş çenikış usullarını mı tepip çıkıptı. Külle ütüptü, ayla ütüptü. Onun bedenindeki bölcüm göçlerimi naitli terakkikip yoğunaptı. Кейін халықаралық беден гүзелләштіріш мұсабықсыға қатнышып, түрлік мұсабықыларда чемпион болды. Бір кетім еле түмір жолының

bilmek bolsan hıyalımni navada, yürükünni tınşap bakkın bir mehel. Bilmek bolsan hıyalımni navada, berip senin çüşlerinle aktırgın. Bilmek bolsan hıyalımni navada, uzun uzun menzillerde uzığın. Bilmek bolsan hıyalımni navada, derizanını içip koyup, şamallarını yedilgın. Bilmek bolsan hıyalımni navada, sadakatnin köklerde leyligin. Bilmek bolsan hıyalımni navada, söyüş üçün samimi kademni algın. Demek, muhabbette söyüş asan, lekin samimi buluş, sadık buluş tez. Bunu fakat hakiki muhabbet ilgisini kılalaydı. Sadakatnin aşık, meşgulun soğudu. Her bir aşık meşgulağa, bahtiyar bolsun, muhabbetlik köylerimiz, muhabbetlik köylerimiz.

0: Hürmetlik radio anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 7 ayının 31 günü, Cuma. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdiyim.
1: Hürmetlik radio anlıkçılar. Ben Gülbehrem Muhtar. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tüvendikçe. Cungu Kompartiyesi Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu yığınlaştı. Yığında Partiye 20. Nöbetlik Merkezi Komiteti'nin 5. umumi yığınını içiş karar kılındı. Hazırki iqtisadi vaziyat ve iqtisad hizmeti tehdil ve muhakeme kılındı. Cungu Kompartiyesi Merkezi Komiteti'nin baş şucisi Xi Jinping yığınğı riyasetçilik kıldı. Cungu Kompartiyesi Merkezi Komiteti nöbetki iqtisadi vaziyat ve keyinki yarım yıllık iqtisad hizmeti doğrusida partiye sırtıdaki zatlar söhbet yığını açtı. Xi Jinping yığınğı riyasetçilik kıldı hem muhim söz kıldı. Li Jiang alaqadar ehvallarını uqturdu. Wang Huning, Seiji, Ding Xuexiang katnaşdı. Xinhua agentligi armiya qurulganlığının 100 yıllık küreş nişanı qarap mazmut qadam bilan ilgirleş, yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya merkezi komiteti xalq armiyasini yetekləb, armiyani qudrat taptırış, armiyani gülendirişinin yeni sayfasını pütti mavzuluk tepsili xəbər ilan qılındı. Aldınqı 20 yılda memleket boyunca kölemleşken medeniyet karxanlarının ticaret kirimi oxşaş mezgildikidin 4.6% aşdı. İran armiyesi Amerika armiyesinin Bahreyn'deki hava armiye bazısına zərbi bərgəlikini etdi. Amerika armiyesi İran'a qartılğan deniz qamılını devamlıq icra qıldığanlığını etdi. Əmdizi xıtınlar programımızın təpsiri məzmunlurdu bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu 7-ci ayının 30-cu günü yığını keçib, Cungo Kompartiyası 20-ci növbətlik Mərkəzi Komitetinin 5-ci ümumi yığınını bu il 10-cu ayda Beycingdə keçişini qərar qıldı. Yığının əsaslıq qərarları Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Mərkəzi Komitetə xidmət dokumenti veriş. Partiyanın umumijlik qatlıq idarı qilishini izchil olg'a siljetishdiki bir qancha zo'r masalani muhokama qilish. Yig'inda hozirgi iqtisodiy vaziyat tahlil va muhokama qilinib, keyingi 20 yillik iqtisod xizmati o'rinlashtirildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitetining bosh shujisi Xi Jinping yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon partiyani umumijlik qattiq idora qilishda ulug' natijalar qo'lga keltirilib, 100 yillik cho'ng partiyaning o'zi ustida inqilob qilishining yangi manzili ichilib, partiya va davlat ishlarida tarixiy natijalarning qo'lga kelishi, tarixiy o'zgarishlarning yuz berishiga turtki bo'lindi.

Asiya, Afrika, Latin Amerikası ve Avrupa'dan kelgen 29 devlet yakında Dünya Sünni Akıl Hemkarlık Teşkilatı kuruş kilişimini imzalap, kurguçu eza devletke aylanıp, halkara cemiyetinin sünni akıl hırsıgı takabül duruş, ortak terakkiyatını ilgiri sürüş cihetki ken ortak tonuşunu namayan kıldı. Alciriye Bilim İgiligi Yeni Karhana ve Uşşak Karhanalar Ministerliğinin mesleğetçisi Mehdi Gaham bunularını bildirdi. Alciriye bu teşkilatını kurguçu eza devlet bolgalıkıdın in tayin şeref his kılıdı. Cungu Sünni Akıl Terakkiyatının muhim katnaş kuşisi ve başlamçısı. Cungu terakki kılvatkan devletlerge yardım verip, barlık devletlerinin bu zor özgürüş işidi turuşuğa terişip hakiki kapalet kılışını halaydı. Pakistan parlamenti imkaniyetlik sicil terakkiyat nişani katibat başkarması, Dünyavi Terakkiyat Teşebbüsü Grupsunun mesleğecisi Şakir Lamay mundaq dedi. Cungu sünni akıl terakkiyatını ilgir sürüp, bütün insaniyetke tehim yakşı bəxt yaratışqa başını ahir küş çıxırıp, Cungu'nun rehberlik iktidarı, erket iktidarı ve mesuliyet çallıqını namayan kıldı. Tayland, Panya Pivat Başkuruş Şöyüeni, Cungu Şerqi Cenubi Asiya Elleri İtibaki Tədqiqat Merkezinin müdiri, Tang Jimin, Cungu'nun sünni akılını dünyavi idare kılışını ilgir sürüşte cari kıldırgan muhim rolunu, İdiye ve Amvi Karalmının teşebbüsçisi, köptereplik hemkarlık mekanizminin ilgir sürgüçisi, sünni akıllı halkıra Amvi mesulat bilen təmilli güçü deb təsvirledi. Avustriya, Cungu ve Şarkı Cenubi Asiya Tətqiqat Xanısının başlığı Xanis Filnir bunularını bildirdi. Sünni akılını tərəqi kıldırış ve idare kılışının aşkışı, kiminin iyi buluşu, kandak nişan üçün mülazimet kılışı ve kandak kılıp teximi ken hem bəhriman buluş ve eriş çallıqını işgaşırışta. Cungu sünni akıl mənbəsini içivetişini ilgir sürüp, amivi maslaşdırışını küçəyitib, adamını asas kılışta çantırıp, gəribki oxşamaydıgan bir xil tərəqiyyat yolunu namayan kıldı. Braziliyanın rayon siyasi şunası Washington Araujo mundaq dep qaradı. Xalqara cemiyet şunu teximi tonup yetti ki, sünni akıl terakkiyatını pekat teknikide biz şaslı kılış ve yanılık yartı süreti bilalla ölçeşki bulmaydı. Ben teknikinin insaniyet cemiyetige hakiki mulazimet kılış kılalmaslıqıga teximi köngül bölüş gerek. Cungu adamını asas kılış, olgı besişka, yakşılıkı ündeş ideyesine teşebbüs kılıp, pentekniki terakkiyatının halk durmuşunu yakşılaş, icdimai adıllıqını ilgir sürüş, ortak terakkiyatı türkü buluşka küş çıkırıştın ibaret kımmet yönülüşünü namayan kıldı. Sünni akılını dünyavi idare kılışını mükemmelleştirişini muhim fikir yolu bilen təminledi. Sünni akılını idare kılış bütkül insaniyetinin təqdirge münasibetlik bulup, dünyadaki her kısı devletler duş kilovatkan ortak tema. Reis Xi Jinping hakiki

Hidrogen gazı kaçınılıp, Avrupa hidrogen enerji tügünü berpa kılındı. Germaniye tabi gaz turbasını hidrogen yetküzüşkü özgertiş türünü yolu koydu. Japonya mı tuncu tavarlaşkan suyuk hidrogen import pristani kuruluşunu başladı. Bu oralaştırışla yerşari hidrogen enerjisi eşya oborotunun tarqaq sınaq kılıştın sistemlaşkan, torlaşkan oralaştırışkı karab yüzlengelikidin derek buyurdu. Şunun bilen bir vaqtta yeşil hidrogen ispatı, karbon kuyup beriş hisavatı, mahsulat ölçümü qatarlıq xalqaralıq tüzüm kuruluşumu davamlıq ilgir sürülüvatıdı. Xalqara hidrogen enerjisi yıqılğı batariyası cemiyetinin kengeş başlıqı Ouyang Mingao mındaqtıdı. Kelgüsi 5 yıl hidrogen enerjisi, enerji saqlaş ve aqli texnikada büs şaslı kılındıgan muhim köznek mezgil. 2025-ci yıldan 2030-ci yılıgıca hidrogen enerjisini işleş, saqlaş, yetküzüş, işiltiş, umumi kesip zanciri kuruluşu hidrogen enerjisinin köp saat işiltilişini ilgiri sürüdü. 2030-ci yıldan 2050-ci yılıgıca terilme enerjiden tok çıkırış miktarı elektr asası gevdisiga ayınıp, yeşil hidrogen enerjisi kesbi zor terakiyatını kütüv aldı. Yıkın kıyladın bu yan, nurgun devletle hidrogen enerjisi terakiyatını kolla siyasetini yolu koyup, texniki tətqiqatı və bazar yetiştirü salmıqını aşırıb, hidrogen enerjisi kesip zancırını uzartdı. 2025-ci yılının ahirgıca 66 devlet və rayon hidrogen enerjisi strategiyasını ilan kıldı. Cungo'nun hidrogen enerjisi kesipinin kölümü dünya boyunca birinci orun tuturdu. Elektrolizlaş okuri qatarlıq yadroluk üskünlərini yasaş iqtidari dünya boyunca aldıngı qatarqı ötdi. 2025-ci yılının ahirgıca Cungo pilallıqan şamal küçü, yorukluk arqılıq hidrogen işleştürü 860-qa. Hidrogen işlep çıkırış iktidarı yılıgı tahminen 10 milyon tonluğu yetti. Cungo'nun 15. 5 yıllık yerik planın programısı da yeşil hidrogen enerjisi yeni kesip yeni musabıqı yolu noktuluk yetiştiriş oranlaştırmasıgı kürgüzülüp, bir türküm yeşil hidroamino alkogol işlep çıkırış bazısı türü yolu kuyuş başlandı. 2025 yılı 12. ayda Avrupa İttifakı 5 milyard 200 milyon euroluk yenilik yaratış fonduna meblağ cihetin yardım veriş planını yolu koydu. Bunun içinde hidrogen enerjisini kim artık kılıp setiş hamçotu 1 milyar

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirlavatkan radyoan kocula. Muşu vaxtanla xeyirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karış alımız, mən Arafat Özenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komitetin 5. umumi yığınının 2. qetimlik umumi yığında kılgan 2. yüzyıllık küreş nişanığı yürüş kılışımız gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qetimlik umumi yığında kılgan Jongo'ça zamanıvlaştırışını katti eğişmay olgısı ziltiş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qetimlik umumi yığında kılgan 2. yüzyıllık kreş nişanıqı yürüş kılışımız gerek namlıq sözünün bir kısmını anıdımız.

Neçe evlat kişilerinin davamlı küreş kılışı arkası da biz umumüzlük Allah cemiyet kurup çıkış, namıratlıktan kurtulduruş ötgülüğü hocum kılış vezipsini orullaş. Birinci yüzyıllık küreş nişanını işka aşırış aldı duruatımız. Kiler yıldın başlap, ikinci yüzyıllık küreş nişanını kırıp yürüş kılımız. Bu şundak muhim peyitte biz hem devletimizin terakiyat umumi vaziyetinin yakşı gelikini, yeni ulu gelbilerini kolgu keltürüşke tamamen asasımız, şaraitimiz ve iktidarımız bağlıkını körüşümüz, hem növetki nurgun ziddiyetlerinin girelişip, hıvıp hatar ve hırslanın körnerli köpüyüp, devletimiz terakiyatının mislisiz mürekkep muhitki duş kilovat kalıkını mı körüşümüz gerek. Biz, doğru tar karışı, umumiyet karışı, terakiyat karışı da çıntırıp, növetki halkıra vaziyet ve devlet içi vaziyetinin çigiş, mürekkep hadisi arkası yuşurungan maitini iniktunup, hıvıp hatar aldı da temtirmey, krizistin pürset izdep, yol içip ilgirlep, yeni vaziyet yartıp, Cunhua milletinin uluğ gülünüşünün ibaret stratejiyelik umumluk bilen dünyada yüzyılda mı körülüp bakmağın zor özgürüşünü tekimi yakşı bir tutaş nezerde tutuşumuz şart. Halkaradın karganda dünyada yüzyılda mı körülüp bakmağın zor özgürüş tezliş mezgili kırdı. Halkara muhit kündün küngi çekiş ve mürekkep olup atıdı. Bir taraftan tınışlık ve terakiyat yeli hem devrinin baş temisi bulmakta. Yeni bir növetlik pen tekniki inkılabi ve kesb özgürüşü çonkuru ravajlanıp, halkıra küsseliş durması çonkuru tanışılıp, insaniyet takdiri ortak gevdisi ideyesi kişiler kalbinin çonkuru oranı ilovatıdı. Yeni bir taraftan halkıra vaziyette mukumsuzluk, inıksızlık körünerli köpüyüp, yeni tasman öpki yalugu yokumi kan yamırap çonkur təsir peyda kılavatıdı. İktisatının dünya vilişi, tətür iqim qıvçırap, narotniklik, yeklimicilik baş götürüp, yek terepçilik, koruqçilik, zomigerlik dünyanın tınıçlıqı ve terakiyatı təhtisilip, xalqıra iqtisat, pen teknika, mədəniyet, xəvpsizlik, siyasi qatarlıq əndizilədə çonkur mürəkkəb özgürüş bulavatıdı. Biz dünyada yüzyıldımı körülüp bakmağın zor özgürüşünün yüzünüşünü belgeleydiğen halkılık amıllarını delcaydı tunup, stratejilik teşebbüskarlıkını puhtu ilgilişimiz gerek. Devlet içinin karganda, devletimizin sıcıl terakiyatı, nurgun cihetlerde özellik ve şaraitki ilgi. Şundakla, nurgun kıyınçılık ve hırslağımı düşkülü batıdı. Muhimi, meselelerge etraplık, diyaliktik, kelgüsü nezer bilen karap, terakiyat yeni boşluğunu pahalı kengeydiş gerek. Birinci, cemiyetki asasi ziddiyetinin özgürüşünü çonkurtunup, terakiyat tempon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini hal kılıçının sestimiliklikini küçeydiş gerek. Nöbette devletimizin terakiyatı düşkülü batkan asaslık meseleler şu ki, yenilik yartış iktidarı yukur süpetlik terakiyatının telifiği layıklıç almayı batıdı. Yezigilikinin asası ilhem müstehkem emez. Şehir yezla, rayonlarının terakiyat perki ve kırım taksimat perki bir kadar çoğun. Ekologiyelik muhitini kogdaşta vazife eğir, yol yırak. Halk turmuşunu kapaletlendirişte kemtüklük mevcut. Cemiyet idar kılışta yani aciz terepler bah. Yığıp itkanda terakiyat tampon emez, yeterlik emez. Terakiyat tampon bulmazlıkta asaslıqı her qaysi rayon, her qaysi saha, her qaysi tərəflərdə tamponsuzluq hadisəsi mövcud bulub, o, umumi tərəqiyyat səviyyəsinin öz üçün çəkləb qoyuvatıdır. Tərəqiyyat yetərlik bulmazlıqda asaslıqı dövlətimizdə sosialistik zamani ilaşdırışını umumüzlük işqa aşırışda minişqi tigişlik yol, yəni intayın uzun bulub, tərəqiyyat vəzibisi yanılın aiti eğir. Bu məsələlərini həl qılışqı türütkü buluşda diyalektik materializmlik ve tarihi materializmlik dünya karış. Metodologiye de çın turuş gerek. Cemiyetki asasi ziddiyetinin inkası boğan iken, onu bir küçeple hel kılıp geçiş mümkün emez. Onu hel kılışta hem aktiflik bilen işleç, hem ızcıl tırış şart.
мәсілі елініші вән нишан елініші дә сестімі қаршыды чың тұрып, ұлыны пұқтылаш, әуізәлдікні жарай қылдұрыш, кәм түкліктің толықлаш, аджіз тәрәпләні күш әйтішкі күш сәріп қылып, ұқтысат вә жәмиетінің ұмымүзлік, маз, имканиетлік сіржіл тәрәқиятығы түріткі болыш керек. Шыққынчы, халықның гүзел тұрмыш істікіні чоң құртынып, тәрәқият тәңпон болмаслық, yeterlik bulmaslık meselesini hal kılışının karartmalıkını küçeytiş gerek. Dövletimizde uzaktan bu yan dağımlaşıp gelgen öksük ilgilik ve teminat yetersiz buluş ekvalda tüp özgürüş boldi. Halkının güzel durmuş istiki umumi cahitin bar mı yok digendin, yakşı mı yakşı emez mi digenge özgürüp, köp hıl buluş, köp katlamlık buluş, köp tereplik buluş alahidliki namayan boldi. Бұның ішідікі нұрғын ихтияжла үлгірі жидді мәсілі хисапланмайды. Хазір халық аммысының тәліпі юқырлап кәтті. Бұ мәсілілігі болған тонышымыз вә қызмет сәйіміздің мұ мұнасып өстүрішіміз керек. Біз тәрәқият давамыда халық тұрмышыны қапалеттендіріш вә яқшылашты чыңтырып, халық әң көңіл бөлідіған, әң бейвасты, әң реал мәнпәт мәсілісін яқшы әл қылып, Халықның гүзел тұрмыш істікіні теғім яқш қандырып, адамның әтраплық етіліші, жәмиетнің ұмымүзлік тәрәқи қылышығы түрткі болып, пүткіл халықның ортақ бейіші да теғім рөшен маятлік үлгірләш асыл қылышқа тіршіп түрткі болышымыз керек. Үшінші. Қытсатның ұзақчы яқшылыныштек асаси халтын чон құртынып, тәрәқият таңпон болмаслық, етерлік болмаслық мәсілісіні хәл қылыш ішенчіні ашырыш керек. Növətdə, dövlətimiz iqtisadi dəvrilik amil bilən qurulmalıq amil dəstilinmiş. Qısqı müddətlik məsələ bilən uzaq məzgillik məsələ qərəlişiş. Taşqi zərbi bilən yeni taşsıman öpki yalluğu yuqumunun zərbisigi tənli uçuraş qatarlıq köp xil təsirgi duş gəldi. Qiyinçliklani məsilsiz deyişki boludu. Yuqumunun zərbisi vaqtlıq, onu umumi cəhətin kontrolqlıqlı boludu. Taşqi zərbə öz aldığı yenilik yaratış qədimimizni tezilişki məcburlavadudu. Dövlətimiz iqtisadının uzaqçı yaxşılınıştək asasi halti özgərgini yox. Partiyanın küşlük rəhbərliki də dövlətimiz sosializm tüzümünün küşünü mərkəzləşdürüb, çoğun işlanı vücud qıçqıralaydıqan tüzüm əvzəlliki, iqtisadının uzaqçı muqum tərəqi qilişi, cəmiyyətinin tınış buluşunun tüp qapalıdı. Uzaqdan buyan, Dövlətimiz toplaqan mol maddi asas, mol adəm küçü baylıqı, mükəmməl kəsib sistemisi, qudrətlik pən texnika əməli küçü, şunundək dövlətimizin dünyadiki ən çoğun, yoşurun küçü ən zor bazırı, xıtsadi tərəqiyyat qıtırıdqı buluş

ve taşkı xavf-xatarga taqabul turishdagi tüp tayanchimiz. Ichki taşkı vaziyatni universal tahlil qilganda növbette ve bunundan keyingi bir mezgilde dövlətimizning taraqqiyoti yanılan muhim strategik fırsat mezgilde durdu. Lekin fırsatdı mı, hırsdı mı yeni taraqqiyot ve özgürüş boldi. Aynı çağda strategik fırsat mezgili hukumi oturuğu koyulganda Muşu əsrinin aldınki 20 yılını körsətdi. 20 yıldın keyingi bugünkü günde strategik fırsat mezgiliği qandaq hüküm kılış bir çoğun mesele bop kaldı. Ilgiri biz vaziyetten paydınıp ilgirligen idik. Fırsatın ilgileş bir kadar asan idi. Hazır şamalga karşı ilgirlevatımız. Şuna fırsatın ilgileşinin qiyinlik derecesi okşumaydı. Ilgiri çoğun muyut nispetten mokum bulup xavf-xatar ve xırslani iniq körüş bir kadar asan idi. Hazır dünya vaziyeti davalgıp mürekkepleşip getdi. Coğrafiyelik siyasi xırs küçüyüp getdi. Yoşurun xadı taşla ve yoşurun iqillamı köpüyüp getdi. Bu hal özgürüşkü maslış ixtidarımızga teximi yukur tələb koydu. İlgiri terakiyat seviyimiz tövən bolğaşqa başqala bilen özara toluqlaş köprek bolğan idi. Hazır bolsa terakiyat seviyimiz östü. Başqala bilen bolğan rakabet köpüyüşkü başıldı. Bizning hükümümüz şu ki, krizis bilen fırsat tən mevcut. Krizis işçi de fırsat buludu. Krizisini fırsatka aylandırgılı buludu. Fırsat texim strategiyelikke, evrişimlikke iyi buludu. Hırs texim mürekkeplikke, umumlukke iyi buludu. Hırs mislisiz buludu. Onunla yaxşı taqabıl turalısaq, fırsat mı mislisiz buludu. Bu qetimki, yeni tasıman öpki yalığı yokumunun aldığını iliş tizgilleş, xavpni xavpsizlikke, krizisini fırsatka aylandırgalıkımızın tipik misali. Yılbeşideki yukum əmdılı partılığan çağını əsilsək, əkval tolımı xətərlik, bisim tolımı zor idi. Hazır 20 yıldın köprək vaxtı ötüp getdi. Biz yukumnun zərbizdən yıkılıp qamıdıq. Əksicə, dünya boyunca yukumğı taqabıl turuşda muvafiqiyyət qazanğan ülgüge aylandıq. Bu yıl dövlətimiz dünya boyunca ixtisadni musbət aşırğan birdən-bir asaslıq ixtisadi gəvdi bop qalıdı. Dövlətimizin universal əməli küçü və xalqara təsir küçü əksicə teximi tez aşıdı. Bunundaki təcrübə və qaydilərini obdan oylayışımız və igilişimiz gerek. Qısqısı, 14-ci 5 yıl məzgili dövlətimiz yeni teximi zor tərəqiyyatını işqa aşırıdığan alqılıq məzgil. Biz fırsat yeni, xavf-xatar yenini küçəyitib, özgürüşün toğırtınıb, özgürüşki ilmi maslışıb, təşəbbüskarlıq bilən özgürüş hasıl qılıb, şamalğa qarşı ilgirləşki cürət qılıb, krizisin fırsatka aylandırışqa mayır bulub, sosialistik zamani ulaşqan dövlətni umumüzlük quruşda işini yaxşı başlışımız, qədəmini yaxşı taşılışımız gerek.

Radio anıqıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınının 2. kitimlik umumi yığında kılgan Jongoça zamani vilaştırışını qatti eğişmay alğı sildi tişkerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Hörmətli radio anlıqıcılar, biz bugünkü yükünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qetimlik umumi yığında kılgan 2. yüzyıllık kürəş nişanıqı yürüş kılışımız gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qetimlik umumi yığında kılgan Jongoça zamanıvlaştırışını qatti eğişmay alğı sözü tişkerek namlıq sözünün bir kısmını anlattıq.

0: Rupada okuyatkan cüde partiyeye kiriş arzusunu manumuşun takşip edilgen.
1: Jongo Kompartiyası memleket boyunca birden bir en ilgar partiye. O proletariat partiyası. Yapon baskıncılarına karşı duruştu çıntırga. Yapon baskıncılarına karşı uruşunu adakçı damlaştırgan partiye. Yaşlığı has, algı ilgirlevatkan, halkıra ehmiyetki ige partiye. Men nurgun yaşlığı okşaş, özümünü partiyeye beğişleşini halayma.
0: Bu Huanghe Umumi Khorunun abduri Shen Shenghai'nin partiyeye kiriş iltimasıdaki cümleler. Ocağda Yapon baskıncılarına karşı uruş oti evcige çıkkan idi.
1: Kompartiye halk ammasının nijatkari. Kompartiye bolmasa inkılap galbi kılalmaydı. Namratla kat götürelmeydi. Men Maujushi'nin gibini anlap, Kompartiyege ergiş minip, konu cemiyetini avdurup taşlap, yeni cungu kuruş, komünizmini emelge aşırış için küreş kılımen.
0: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyege kırış ıltımasını manu muşundak yazgan.
1: Yaş komünist aldı da şutam. Behmu hicil piş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısak beygide okşaş. Set emes mo komünist ataş.
0: 70 yaşlık matematik huologun partiyege kırış ıltımasının tesliklanganlıkını ukkandın kiyin aya callangan halda muşu şiirini yazgan.
2: Ben öz yardımımdan Cungu Kompartiyesi kırdım. Partiyenin programısını ilgaya kırdım. Partiyen izahlamısına emel kırdım. Partiye esaslık mecburiyetini oda kırdım. Partiyenin kararlarını icra kırdım. Partiyenin insanlığa katkı gaya kırdım. Partiyenin mehmetliğini saklaydım. Partiyeye sadık kırdım. Partiyenin yaşıştı, umutsuz için ömür ayı güneş kırdım. Partiye rahatlık için varlığımı kurbanlaşma her vakit meyem kırdım. Partiyeye mengi asırlık kırdım.
0: Milyonluğun münevver Cunhua perzentleri, sansızlığın vətənpərver zatlar muşunda vədə bərgən.
1: Qayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əsli çın saxlab, onu məngü unutmayılı.

Aradan bir aydek vaqt ötkende bir xaltı qoğun ilip şəhərge badim. Bir xaltı qoğunni Qumsaydın nahiya bazırğa. Nahiya bazırdan şəhərge ilip berişim şünçilik qiyınğa tüşdi. Bekatge berip bir xaltı qoğunni bir çatke qoyup, muharirge telefon qılıp, yurtimizning qoğunlardan alaş kelganligimni aytdim. Baş muharir qoğunni kira arvasığı besip, bir doqmışqa kelishini aytdi. Kirakashdan birge desem, u doqmışni biladi ekan. Uyaga basaq, baş muharir bizni saqlab turibdi. Shunda qilib, endi baş muharirning uyini ko'rib oldim. Hatto baş muharir bilan yondishib o'tirib choy ichdim, non yedim. Buningdan endi yo'lim echilib ketadigandek, istiqbolim parlab ketadigandek qilardi. Shu kuni xo'shlashib mengotganimda, baş muharir yurtimizning ahvolini qaytadan so'rdi. Va ayolim kesalchandi. Tiyopla jangalda beqilgan o'g'loqning terisi e'lonlar deydi. Şehir degende hemisi iğildi beqilgan oğlaqla. Nedim jangalda beqilgini bolsun? Eğer tapalısınız, oğlaqtın biren 700 pesiniz bop diken fıkım, dedi yumuşak avazda. Çatak yok, dedim baş muharirinin meni yıkın görüp itkan sözlerden beşim asmanğa yetip. Bizden yurtdaki koy üşkilenin hemisi jangalda beqildi. Mən ilip gilay. Sizni avar kıldığan buldum hemisi. Yaqay, bunu avar kılış digili bulamdı. Mən elib gələk. Lekin bu gəplən özümüzdə bilib qalaylı cümə. Maqul haqqa. Şu çağda şiir ilan qıldırışının hayacını tutup getkən boz gerek, qoxmay meydəmgə müşlapdı mən. Amma keyincə işlanın onca asan bulmaydı qalıqını yes qıldım. Əlbəttə, dadamın oğlaq pəyili unumay, anamını arıqı silib yaluruşlarımni. Bərnə çıxıdım köz yeş qılışlarımni qeyincilik digili bulmaydı. Dadam dəsləb rət qılıb yıqın kəldürmüdü. Anamın ne çükürlük çöndürüşlerinden makul boğan buldu. Ama bunun için 7 harva otun əkilişim şart kalındı. 7. harva otunu elib kəyən günü dadam oğlağının birini közdü bədi. Gerçi dadam oğlağının kiçik rəkini bəyən bosumu yanına razı idi. Baş muharir terisini işildi məndi doğu, güçün yey məndi imedi. Qızıq iş ədisi səhər oğlağını elib manğandın kim başlandı. Oğlağının boyundan bağlab, yolun boyuğu çıkıp yük besilgan maşini saklap durdum. Bir çağda maşinimi çan tozan örlütüp, kanini kakırtıp yetip geldi. Kol kütürüp tosu bedim toxtadı. Şopur roldun çüşüp yenimgi keldi ve oğlağı karap koyup, ''İki kişili kırat öleysen cümü, tez çıka'' dedi. Oğlağını dadamğı tutkuzup koyup, özüm yamışıp maşinin kozu bığı besilgan otunun üstüge yamışıp çıxdım. Karsam yolucula her daim kıdımı köp dakkılattı. Mən oltırgan orın izdep oyunumunu sozup, uyaq buyaqı eğilip, meçide adamlarının arası karışka başladım. Ama oltırgıdak boşluk yok idi. Otunlanın oltırı kısmı emez, sırtlağı çıxıp qalğın kısmı dımı adamla kısılışıp oltırattı. Bəzilə putlarını otunlanın arası tıkı vağan idi. Bəziləri sırtkı sangılatıp oltırattı. Ahır özümünü putun patkıdak yaya taşıldım. Biri beqinimgı ceynəkledi. Biri eğizini bozup bir nəslendiydi. Lekin bir amal qılıp oltırıp eliş üçün kulaq yopurşumğu toğır geletti. Özüm əmdi oltırıp edim, pastan oğlağının beş götürüldü. Bunu oğlumğa berin, dedi dadam pastı durup. Qırğaqtı oltırğaladın biri oğlağının pokınını sıkıp egiz götürdü. Yeni biri özün kaçırıp putudun iştirdi. Şu arada kimdir biri qosığıdın iliple attı. Oğlaq benim kuçuğum qılı tüştü. Onu mähkəm kuçakladım. Etrafındakilə texmi öktü qopışqa başladı. Fukamay, tata mau nimağının putini, dedi Qasım Buqı isimlik adam zərdə bilən. Onun bilən burun çıraylıq salamlaşatdım. Bıraq, əmdi közüge sığmayı vatqandak qalatdım. Vay anamay, mau balının öşküsü kimimgi seyvətdi o, dedi Cəmilə Şaqşaq isimli xotun vaqıra. Dərhal, oğlaqın kəyin tərpigə quyruqını yemləb çın besil oldu. Barmaqlarım arasından sık suyuq taramlap düşüşge başladı. Şu haman dadamın oğlağının çisini bəyəlliki isimge kaldı. Eğer əkək boğan bolsa, kəyindən əməz kursa kısımdan düşüb getkən boladı. Buldu mu? Çin oltırınla əmizə, mağduq. Dedi maşinin aldı tərbiyi yanışıp çıxan şopur, həm meyləngi boyunda qarab. Ustam, şiirnay öküzgülü mağan av aşıq məşğulani yeniniz əkirib kəsiniz bol dikən, dedi Cəmilə Şaqşaq mənim gözüm. Demi sonu, şopakta oğlaqın çin kucaqa buldu. Həməyləni köyüşüb.
Çoğunu külüp koyup ündüler çıkmış. Maşını kuzatıyor. Şu takta etrafındakilerin en az sayıların oğlakını sinir ediyor. Demisim o, bu kasarda kuyruk yaptığını, ya ki Türk düşkenleşim var geldim, maşını kuzatıyor.

Ulaqni kötürüp bir harvığa çıktım. Andın uzun yolluq bekatke oparıp qoyışını etdim. Bekatke bağandan keyin şəhərge bir işinin mu asanga düşməydi qalığını bildim. Çünkü şopur oğlaqni avtobusqa elib çıxışımğa yol qoymadı. Onunğa yalır uşumu qarqamadı. Qatnaşdan bezar bolıp ketken oğlaq yenimde titrep duratdı. Mən onun yenida nime qılarımni bilenmey duratdım. Şəhərge baramtan ufkam. Yenimde toxtığan min bosun şopuri beşin aynekten çıxırıp menden sordu. Ha, dedim mən şığlıqdak bulup. Əmsi çıqa, dedi şopur. Mən işkilengendek bir de oğlaqqa, bir de maşinağa qardım. Çıqa ufkam, oğlaqını ilval. Şopurun öndeşi bilen minibosqa çıxdım. Minibos, xeyli kengri deryağı silingan körükten, şallıq itizliqladın, köcüm mehalladın ötüp, binala qat götürüp duğan şehri kirdi. Qarsam, keski qoyaşının qızğuş nuri yol boyu kesinne tarahlarıya, çox çöp durğan binalağı tüşüp duratdı. Bekatke bağğan denkin, yolucular krapulunu berip yolurgı minişti. Mən mu, bir moçallik, işki moçallik, beş moçallik buldun bir neçin rətləp şopurğu uzattım. Ziyada sanı vettin, dedi kolum karap durgan şopur. İşki kişik sanı gandım. Şopur ündümestin, kolumdun pulunu şartı da oldu da, özge lazımlıqını ayrı bilip, kağınını kolumu tutkuzup koyup, maşinağa kirip gettim.

Radioloji dostlar, Can Aynigi programımız yeni sizler bilen yüz görüşti. Mən dostumla Mehliya İbrahim. Bugün Can Aynigimizde qaysı məzmunlar ayan buldikin, bilek qulaq sepaqaylı. 20 yıllık ve 200 yıllık çatışı yüzü yuqqının zadı qandaq parqı ba. Bugün yeni ayvallarının virusqı karıştırıştaki acayip maharetlerini anlayımız. Nurgun kişi her gün mağan qadem sanı qanç köp bozu şünçü yaxşı buludu deydu. Şundaq mıdu? Hoş qadilik dostlar. Tövendemiz birlikte bugünkü cihan sayatımızı başlayı deyli. Bazla daim nemiş üçün tütün tor boyunca moda bolgan danlıq çaçuyu suyuqlığını men maqtagandek onçilik yaxşı emas dek his qilaman dep soraydı. Bir qutisi neçe yüz yıllık danlıq barqılıq çaçuyu suyuqlığı bilen neçe on yıllık muqum bağlıq çaçuyu suyuqlığının zadı qandaq farqı ba? Bugün bu doğrusada yaxşıraq paranlaşıp baqaylı. Eğer tərkibidin qarğanda 20 yıllık çaçuyu suyuqlığı bilen 200 yıllık çaçuyu suyuqlığı da hergiz 10 nes farq görülmeydi. Əməliyyətdə hər 2 litrin su miqdarı 80%-dən 90% keçib oludu. Qalğan qısmının ən əsaslıq tərkibi sırtqı yüzni aktivləşdiriş agenti bulub, oxşaş bolmağan çaç yüz suyuqluqlarının fərqi mü çox bolmaydı. Sırtqı yüzni aktivləşdiriş agenti degen nəmə? Aldı bilən sırtqı yüzni aktivləşdiriş agenti bilən tunuşub çıxaylı. Çaç yüz suyuqluğunun əsaslıq rolu paskını nərsələrini yoxutuş. Paskını nərsələ əsaslıqı may bulub, sırtqı yüzni aktivləşdiriş agenti mayını yoxutuşdiki ünümlük tərkibdir. Çaç yüz suyuqluğu emas, kündelik öy cihazlardaki yüyüş buyumlarının hemisi digidek sırtqı yüzni aktivləşdiriş doğrusuğa tayınıp rolunu cari kıldırdı. Xemeli kurulmasının qarğanda

Bir yıl öy tutup ayrılıp gelse, er taraf toyluğunu kaytırışını talep kılsı bulamdu. Toy ziyafeti ötküzüp, öy tutuvelip turmuş keçürgen bolsa mı, öylenişini tizimlaş resmiyetini becirmegen. Bir yıldın ki içkeyle ayrılıp getgen. Er taraf toyluğunu kaytırışını talep kılgan. Bu pulunu zadı kaytırış gerek mi yok? 2019 yılı 5. ayda yigit len familik

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qilinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichilik kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreler var. Otri hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tirişçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç qiyin bolsa mı, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bulu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrap olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdı.

ana bu yoldaki muhabbet bilen perzentini süydü. Muhabbet turmuşki ilham, kişiye ruhi yürek ata kılıdı. Kişilik hayatını nişanlı ilgi kılıdı. Muhabbet bozula turmuş menilik, yılla yarkın ütüdü. Dünya güzellik toludu. Kişilik hayat mihri muhabbet arkalık kökürüdü. Könülle en şu muhabbetin güzelleşidi. Daha olsa radyo anlıkçılarımızın könülleri muhabbetlik nakşılarımız bilen güzellik toludu.

muhabbet ananın mehirlik süyüşü ve dadının ılık pepeleştirdir. Muhabbet aşıkının meşkığa çin könlüdünü soğukluğun ettir gülüdür. Muhabbet dostluk derhi, muhabbet birbirini düşünüş ve kollaştır. Muhabbet başkılığı kendilik kılış ve ula üçün ata kılıştır. Muhabbet asmandaki mengü patmaz kuyaştır. Muhabbet ilhamının bulukudur. Muhabbet könül yarısını davalaydıgan hasiyetlik doğrudur. Muhabbet o tün keçideki şamdır. Tahırtandaki bahardır. Muhabbet bir tal açmıştır. Bu arkalık kalıp işkinizde açalaysız hem takıyalaysız. Elbette muhabbet çeksiz ketken bir yaylaktır. Bir adım kanıcı huzurunu alaysız. Günü ondakta muhabbetlik kalıplarına bir nakşı kettik.

Her radyonu uçtosla programımızda davamlaştırı vatimiz. Bir balı bakikende 14 yaşı kırıp kalan bolsumu kokunçaklıkıdın daim başkalarının bozak kılışı uçuraydıken. Bir günü mektepte cidalını pulgu setev aladığan nait küştüngür bir bala onunga "Ey, ben bile ilişi alamsa" depla bir iştiriple yıktı bitip doğu. Bir muşkumu çıdımaydıgan dep kopallık bilen tıllap gururuğu deyipti. Elikı balının gepi onunla bek ağır kepti. Şu gündün itibaren o beden çınık durup küçük buluşka bel bağlaptı. Gezdiki besilgan çınıkış kösetmesi bu içe her günü çınıkışını başlaptı. Zadılı toktup koymaptı. Bara bara toplugan tecrübelerge asasen bir yürüyüş çınıkış usullarını mı tepip çıkıptı. Külle ütüptü, ayla ütüptü. Onun bedenindeki bölcüğün göçlerimi naitli terakki kıp yoğunaptı. Kiyin, halkaralık beden güzelleştiriş musabıkısıge katnışıp, türlük musabıkılarda çimpiyon boptu. Bir ketim yine tümür yolunun toktuş stansı da, tümür zencir bilen, nurgun muhbir ve tamaşibinin

Başkalar bilen paranlaşkanda nait iftiharlanıp durup balılık vaktimdeki helikim yine bozak kıgan balığa çindilimdün rahmet eğitimen depti. Demek irade bir bahadır. İşinizde bolsun. Turmuşun mürekkep kaynamlarda meyli kançilik, bəxsizlik ve umutsuzluk yüz berişten katli nazar iradenizni yo'qotmasangizlar muvaffaqiyatning fursat ve umidini yo'qotib qo'ymaysiz. Albatta, her bir olg'uvchilarimizga muvaffaqiyatlar bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Kuylarimiz davom etsin sizlar uchun.

Bilmek bolsan hıyalımni navada, yürükünni tınşap bakkın bir mehel. Bilmek bolsan hıyalımni navada, berip senin küşlerinni ahtırgın. Bilmek bolsan hıyalımni navada, uzun uzun menzillerde uzığın. Bilmek bolsan hıyalımni navada, derizanni içip koyup, şamallarını yedilgın. Bilmek bolsan hıyalımni navada, sadakatnin köklerde leyligin. Bilmek bolsan hıyalımni navada, söyüş üçün semimi kademni.

demek. Muhabbette süyüş asan, lekin samimi buluş, sadık buluş tez. Bunu fakat hakiki muhabbet ilgisini kılalaydı. Sadakatmen aşık, meşgulun soğudu. Her bir aşık meşgulağa bahtiyar bolsun. Muhabbetlik köylerimiz, muhabbetlik köylerimiz.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Hem de Cungu'nun nezer programımızla başlayınız. Ben Abdülhalık Ahmet. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkça mezmullarına kulak salgaysınlar. Cungu iktisadi yenilenişka, yakşılınışka harap yüzlenip, yukarı süpetlik terakkiyatta puhtı kadem taşlandı. Kunan ülkesinden Şincan'ı nişanlık yardım veriş davalaş ettirdi, keselini davalıp, kalbini illetti. Sünni akıl Cungu'da çoğunluğu emeliyleştirilip, türlü kesiplerge kuvvet ata kılıp, işlep çıkırış turmuşka sınıp girdi. Aldınkı 6 ayda bütkül cemiyetten tok işletiş miktarı okşaş mezgilliğinden 5.13% aştı. 6. ayda 1. septiki şehirlerde tavar öylerinden setiliş bahası aldınkı aydıkiden özdi. Nemüçün Ali Mektep imtihanı ahırlaşkandan ki yılla Nurgun okuvçılardan ilgiri tirişip et saklıgan belim noktalara tedirici kıvalışıp etta bütünleyi unutuluşku başlaydı. Bir kısım terbiyeleş aparatlarının kursantlarına halganç ten cezası verişi cemiyetin dikkatini tarttı. Yazdı ki bu adetler sizden imam

Şinjan'ın Turpan'da Mao Doktor ıllık hem alahaydı nam. Hunan ülkesinin Şinjan'a nişanlık yardım veriş davalaş etireti 30 yıl yıkın küç ulap Şinjan'ın Turpan şehirge nişanlık yardım verip, kenetlerge, ailelerge kirip sağlamlık mülazimetini işik aldıkça yetküzüple kalmay, yine Mao Cuxi'nin yurttaşları, partiyadan kelgen kişiler digen ıllık tonuşne her millet ammanın kalbige sandırdı. Mao Doktor digen bu nam bir kitimlik küçük kıstırma mozekeden kelgen. 2022 yılının ahire, Hunan ülkesinin Şinjan'a nişanlık yardım veriş davalaş etirtedeki doktorlar 94 yaşlık Uygur Mumay Patamkhan Nur'un yürekke diyek koyuş operasyasını muvaffakiyetlik tamamladı. O, uşağı kelgendikken derhal doktorunun ismini sordu. Onun iş çoğun bolgaçka inek cevap verilmey, siler Hunan'dan kelgen doktor, Mao Cuxi'nin yurtudan keldinler. Mən silerini Mao Doktor deyip çakırağı dedi. Bu, Naq Meydan'daki Şinjan'a yardımge kelgen doktorlarga bu atalğının alayda ähmiyetini eskaldırdı. Şunundan itibaren Hunan ülkesinin Şinjan'a nişanlık yardım veriş davalaş etirti bu şereflik namını teşebbüskarlık bilen kabul kılıp, 2023 yılı 5. ayda Kızıl Anar Hunan ülkesinin Şinjan'a nişanlık yardım veriş Mao Doktor davalaş etirti hizmet markasını resmi yaratıp, ammının özlügeden itiraf kılışını Şinjan'a nişanlık yardım veriş hizmetindeki anlık erektiğe aylandırdı. Yürek kan tumör kesellikleri sahip.

0: Yazdaki bu adetler sizden immunitet küçüğünüzü nabut kılıdı. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu vaxta haber verirdi.
1: Yazda mında kısınız immunitet küçüğünüzü asta asta yoktup koyuşunuz mümkün. Yazda kanda kığanda aptaptın hakiki saklanğılı buludu. Katık müdafiyelinişten ibaret aptaptın saklanış kandak ziyallan ilip geliyordu. Köpsandaki kişilerin maskeledigan kündülük aptaptın saklanış buyumları kayısla. Bu vaxta Anhui Tibbi Daşesi Karmıqıdki 1. Doktorxana Teri Keselikler Bölümünün muavin Budur Viraci Kodzi təpsili toxtaldı. Seliştirip yakın, siz zədidin ziyadı aptaptın saklanamsız yaxmı? Nurgun kişilerin nəzirde aptaptın saklanış naiti çın eti bilişini köstüdü. Kocada işki közlü görünüp durduğun aptaptın saklanış mayırlarını mı daim uçurtup durumuz? Bundaq bolsa, hədidin ziyadı aptaptın saklanğalıq hesablanamdı. Teri keselikleri doktorlarının nəzirde ziyadı aptaptın saklanışının yadrosi, teri asraş ihtiyacıdan eşip getiş. Bütün gün, pərqsiz, hər tərəplimə ultira binəpş nurdun saklanış. Məli hava ucu, hava tutuq külleri bolsun, öy içi

ilk hareketlerini sınav baksak boludu. Bu faaliyetle fizyolojiyelik uyğutuş seviyemizini tövbeletiş kipaydılıq. Ciddileşiş ve təşvişinliş duygusunu mu yeni kildudu. Sırtkı uçurunun kaşılısını azaytış ve özünü erken koyuvitiş arkalık keypiyatımızı teximi yaxşı kontrol kılalayımız. Şunaqla açıqlanışta keypiyatının təsirdin saxılını alayımız. Üçüncisi sanaq sanaş. Əməliyyatda adı kılıp birdin onıqıca sanaq sanap beqin. Bunun da fizyologiyelik uyğutuşunu önümlük tövəlletip açıqınız mı pəsiyip kalıdı. Bunun səbəbi sanaş pahaliyeti əməliyyatda bir xil diqqatını buraş maharetimiz bulup, biz sanaq sanaşını başlığanda diqqatımız sandığa mərkəzləşirdi də diqqatımız açıqlanış keypiyyatı və açıqlanışını kəltürüp çıxırdığan səbəb üstüdü olmaydı.

Ailede işletildiğin 3D printer materyalları bir xətər mi? İşletkende kaysı noktalarına dikkat kılış gerek? Tövende bu vaxtki haberimiz dikkatlarda buludu. Yakın yıllardan bu yan 3D besiş texnikisi asasda kəsbi təcrübə xanlardan çıkıp, otur başlangıç mektep ders xanıları ve adetki ailelerine girip, yaş ösmürler yaxtırıdığın pəmini umumlaştırış əməliyeti aylandı. Ama şunun bilen bir vaxtda 3D'lik besip çıxırışının bir xətərlik mi kişilerin dikkatini qozgıdı. Xorma materiallar yenilinib təkrarlanğandan keyin bexəter ziyanlıq maddəsiz buluş ölçümüge yeni yetkili bulamdı. Məşğulatı barğansır addilleşiyatqan üskünülərini balılar düşündürüş kollanmasından ayrılıp qalğan əhvalda özlükdən işlətələmdi. Yani biz bu əhvallar qarab baqaylı. Jansu Uşedgi bir pənni umumlaşdırış organı bıltırdan başlap, otturu başlanğıç məktəb oqquşlarına 3D besip çıxırış tətqiqat törünü qanat yedirgan. Aparat tərbiyələş,

Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp

Bir yıl öy tutup ayrılıp gelse, her taraf toyluğunu kaytırışını talep kılsı bulamdu. Toy ziyapeti ötküzüp, öy tutuvelip turmuş keçürgen bolsumu, öylenişini tizimlaş resmiyetini becirmegen. Bir yıldın kin ikkeylen ayrılıp getken. Her taraf toyluğunu kaytırışını talep kılgan. Bu pulunu zadı kaytırış gerek mi yok? 2019 yılı 5. ayda yigit Lan familik başkalarının tonuşturuşu bilen Li familik bilen tonuşkan. Keyin muhabbetleşken. 2023 yılı 2. ayda ular Lan familiklerinin yurtida Şucay'ın örüp adeti boyunca toy mürasimi ötküzgen. Gerçi öğleniş xeti almağan bolsumu likin uruhtuqan dost braderlerinin kuvaqlıqı da şikeylen bildi turmuş keçirişki başlıqan. Ama bu öğleniş təxminen bir yılda devamlaşkan. Öy tutulgan mezgilde şikeylen balılıq bulmağan, mücazim maskelmeyelikten köp qatım ciddelişip kalgan. Lan familik, Li familiknin ikinci katımlık öğleniş işkerlikini yoşurgalıqı, emgekke katnaşmaydıqalıqıdan ağırınğan. Li familik, Lan familiknin toy mürasimini ötküz bolğandın kiyin tizimletişini kəyinigi sörgelikini ayıplab, onu aldab toy kılvalgan degen. 2024 yılı 2. ayda Li familik iki tarafının ortak turalğısıdan köçüp ketken, kiyin ikisi resmi ayrılıp ketken. Şu yılı Lan familik, Li familik üstüden Ürümçi şehri Yenişer rayonluq Xalıq Sot Mahkemesi'ye dava kılıp, onundan 72 min yuandan artıq toyluğunu kaytırıp berişini tələb kılgan. Bu puldan 60 min yuandını Lan familik 2023 yılı 1. ayına 24. günüden 2. ayına 4. günü içe, yani toy mürasımıga tayarlıq kılışının aldı keynide, banka hesabatı arqılıq 7 qıtımğı bölüp Li familikke götkep bergen. Her katımlık isabat yötkeş hatırsı da toyluğ degen söz əskertilgen. Kalgan 12 man yöndin köpreki öy tutualgan mezgilde Lan familik töyligen turmuş xıracıtı idi. Li familik mundaq qargan. Lan familik bergen 60 man yön öy tutualgan mezgildeki turmuş xıracıtı, belki toyluğ emez. Onun üstüge bu pullar ortak turmuş istimalıq işletilgen, kaytırılmazlıqı kerek. Li familik yana mundaq oturgu koygan. Lan familik baştala minin öyleniş tarihimini biletti. Onun toy mürasimini ötküzüp bulup tizimlatmasdığı aldap toy kılıveliş hesaplanıdı. 60 milyon toyluk hesaplanamdı ya ki turmuş haracıdı mı? Eğer toyluk hesaplansa öy tutuvelip bir yıldın kiyin ayrılıp kesse kaytırış gerek mi yok? Sot mahkemesi sot kılıp munda qarıdı. Bu 60 milyon Lan familik iki taraf toy mürasimiga tayarlı kılışının aldı keyinde yötke bergen hesabat. Onun üstüge banka hesabat yötkeş hatırsı da toyluq tep inek izahat berilgen. Beriş məxsidi öyleniş münasiyeti bərpa kılışqa kartılgan bulup, toyluqnan kanuni alaylıkige uyğun kelidu. Li familik özünü axlap, turmuş xıraciti işgeliki, hesabat yötkeş ispati hatırsının maskelmeydiğalıqını etdi. Şundaqla işki tarafının bu pulunun xarakteri toğırsıda başqa ortak tonuş hasıl kılgalıqını ispatlaydıgan dəlil ispat

belgilemesinin 6. maddesi de mundaq deyilgen. İki taraf öylenişini tizimletiş resmiyetini becirmegen. Ama birli turmuş keçirgen bolsa, bir taraf örüp adet boyca bergen toyluğunu kaytırışını talep kılsa. Xalq sot mahkemesi toyluğunun emeli işletilişi hem kızmeli ehvalığı karıp, ortak turmuş keçiriş ve hamıldar buluş ehvali. İki tarafın hatalıqı qatarlıq paketlerini universal oyluşup, şu cayının örüp adetiye birleştirip, kaytırış-kaytırmaslıq hem de kaytırışının konkret nispetini bekitişi gerek. Bu diloğun nispeten etkanda 60%'ni kaytırış nispeti de 3 cihetten asas kılıp oylaşılgan. Birinci, iki tarafından bile turmuş keçirgenige pekat bir yıl bolgan. Uzak müddetlik, mukim aile münasiyeti şekillenmegen, kaytırış nispeti bektöven bolup kalsa, bergücü tarafke adil bolmaydı. İkinci, iki taraf emeli öy tutuvilip turmuş keçirgen. Li familik bu mezgilde bedel töligen. Toluk kaytırış ya ki kaytırış nispeti pek yokur bulup kesimi emeliyetke uygun gelmeydu. Üçüncü, iki tarafından öylenmezlikte okşaşla belgilik cevapkarlığı var. Kaytırış nispetini tanşaş bilen hatalıqını bekitişini bivasta bağlı veliş muvaffaq emez. Toyluğunu kaytırış maceralarda iki tarafından dava talebi birdek kanun boyca muvaffaq oturgu koyuluşu gerek. Toluk kaytırışını bir tarafını teşebbüs kılışka ya ki kaytırışını red kılışka bulmaydı. Toyluq bergücü tərəb hesabat yetkigende toyluq tap iniq izahlap koyuş, hem de paketini saxlap koyuş, münasibet bozulğandın kiyin hukukuni vaxtada təşəbbüs kılıç təklifi berimiz. Likin iki tərəb öylənmək öy tutulğan bolsa, toyluq qaytırış dəva təlifədə toluq sonmini kollaş təski toxtaydı. Toyluq alğan tərəb dəlil ispat körstüb toyluqni ortaq durmuşqa işlətkəlliki. Özünün türlük çıkımlarını kılgalıqını ispatlap, bu arqalıq əhvalgı qarab qaytırış somisini kemeytiş, ya ki keçirim kılışını iltimas kılısı boludu. Likin öyleniş kelişimi tüzüşünü səbəb kılıp, köp somuluq toyluğunu ilgili bilip qaytırışını rət kılışqa bolmaydı.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 7 ayının 31 günü, Cuma. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdiyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Gülbehrem Muhtar. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tüendikçe. Cungu Kompartiyesi Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu yığınlaştı. Yığında Partiya 20. Növetlik Merkezi Komiteti'nin 5. umumi yığınını içiş karar kılındı. Hazırki iqtisadi vaziyat ve iqtisad hizmeti tehdil ve muhakeme kılındı. Cungu Kompartiyesi Merkezi Komiteti'nin baş şucisi Xi Jinping yığınğı riyasetçilik kıldı. Cungu Kompartiyesi Merkezi Komiteti növetki iqtisadi vaziyat ve kiyinki yarım yıllık iqtisad hizmeti doğrusu da partiya sırtıdaki zatlar söhbeti yığını açtı. Xi Jinping yığınğı riyasetçilik kıldı hem muhim söz kıldı. Li Jiang alaqadar ehvallarını uqturdu. Wang Huning, Sai Chi, Ding Xuexian katnaşdı. Xinhua agentligi armiya qurulganlığının 100 yıllık küreş nişanı qarap mazmut qadam bilan ilgirleş, yolda Xi Jinping yadroliqidagi partiya merkezi komiteti xalq armiyasini yetekləp, armiyani qudrat taptırış, armiyani gülendirişinin yeni sayfasını pütti mavzuluk təfsili xəbər elan qılındı. Aldınqı 20 yılda memleket boyunca kölemleşken medeniyet karxanlarının ticaret kirimi oxşaş mezgildikidin 4.6% aştı. İran armiyesi Amerika armiyesinin Bahreyn'deki hava armiye bazısına zərbi bərgəlikini etdi. Amerika armiyesi İran'a qartılğan deniz qamılını devamlıq icra qıldığanlığını etdi. Əmdi diqqətinlər proqramımızın təfsiri məzmunlarıdı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu 7 ayının 30-cu günü yığını keçirib, Cungu Kompartiyası 20-ci növbətlik Mərkəzi Komitetinin 5-ci ümumi yığınını bu il 10-cu ayda Beijingdə keçirməyi qərar qıldı. Yığının əsaslı qərarlamələri Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Mərkəzi Komitetə xidmət dokumenti veriş. Partiyanın umumijlik qatlıq idarı qilishini izchil olğı siljetishdiki bir qancha zo'r masalani muhokama qilish. Yig'inda hozirgi iqtisodiy vaziyat tahlil va muhokama qilinib, keyingi 20 yillik iqtisod xizmati o'rinlashtirildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitetining bosh shujisi Xi Jinping yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon partiyani umumijlik qattiq idora qilishda ulug' natijalar qo'lga keltirilib, 100 yillik cho'ng partiyaning o'zi ustida inqilob qilishining yangi manzili ichilib, partiya va davlat ishlarida tarixiy natijalarning qo'lga kelishi, tarixiy o'zgarishlarning yuz berishiga turtki bo'lindi. Partiya va xalq partiyani davlatni qudrat toptirishdagi tarixiy tashabbuskorlikni qo'lga keltirdi. Şunun bilen bille, dünya ehvali, devlet ehvali, partiya ehvali da çoğunkur özgürüş buluşuğa ergişip, partiyini umumijlik katlıq idara kılış mı, nurğun yeni ehval, yeni meselelerge doş geldi. Bütün partiya, partiyinin hakimiyet yürgüzüş oranını müstakkemleş, partiyinin buruç, vazifesini işgaşırış strategilik yüksekliğinde turup, partiyini umumijlik katlıq idara kılışını izcil olgı siljetişinin zor ehmiyetini çoğunkur tunup, İşençini çıngıtıp, iradını saxlap, texmü yukarı ölçem, texmü emili tədbir arqılıq, yeni dəvirdiki partiyini umumizli qatlıq idarı qilişdiki qimmətlik təcrübələrdə yaxşı çıng turup, onundan yaxşı paydalanıp, partiya quruluşu doşgelgən gəvdilik məsələlərini yaxşı tüzəb, yaxşı həl qilip, partiyini başquruş, partiyini idarı qilişdə şəkillənən yaxşı siyasi vəziyyətini yaxşı müstəkkəmlişi, yaxşı ravajlandırışı kerek. Yığında bunlar təkidləndi. Partiyanın umumijlik qatlıq idara qilishini izchil olğı siljetişdə marksizm, leninizm, mauzdun ideyesi, Deng Xiaoping nəzəriyyəsi, üçki vəkillik qilish muhim ideyesi, ilmi tərəqqiyat qarşısında çıxıb turub, Xi Jinping yeni dövr cungucu sosializm ideyesini umumijlik izchillaşdırıb, Xi Jinping partiya quruluşu ideyesini çoğunqır ögünüb və izchillaşdırıb, Yeni dövrdeki partiya kuruluşunun umumi təlifini əməliyləşdirib, partiya nizam namısını asas qılıb, partiya mərkəzi komitetinin mərkəzlik bir tutaş rəhbərliqidi çıng turub və onu küçəytib, mevqeni partiyanın uzak muddet hakimiyet yürgüzüş iktidarını östürüş, partiyanın ilgarlığı ve saplığını saklaş, partiyanın halk ammısı bilen bolgan kan bilen göçtek münasibetini saklaşka karatıp, qattıq buluş asası ritmida tevrenmeyi çentürüp, partiyanın umumcilik qattıq idara kılış sistemisini mükemmelleştürüp, partiyanın siyasi kuruluşunu hitek çıkılıp, partiyanın her kaysi cihetlerdeki kuruluşunu umumizlik ileri sürüp, bütün partiyanın aktifliği, teşebbüskarlığı, icatçallığını toluk kozgap, partiyanın özünü paklaş, özünü mükemmelleştiriş, özünü yanılaş, özünü yükseldirişini üzlüksüz işkaşırıp, partiyanın başını ahırı devrinin aldıda mağdıgan, halk Çin kalbinin himayi kılıdıgan, törlük boran çapkunun sınıkıgı berdaştık bereleydigan, coşkun hayati küşki tolgan hakimiyet beşidiki marksizmlik partiye buluşuğa. Başını ahırı congoçı sosyalizm işlerinin küşlik rehberlik yadrosu buluşuğa hakiki kapalet kılış gerek. Jığında mundaq tep karaldı. Bu yıl kirgendim bu yan yolda Xi Jinping yadroluğudaki partiye merkezi komiteti, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkını itibarlaştırıp, yetekleb, cesaret bilen ilgirleb, baturluk bilen küreş kılıp, işki, taşki, işki çoğun umumiyetine bir tutaş pilallaştı çantırıp, terakkiyat ve hevipsizlikine bir tutaş pilallab, törlük taşki zerbe ve işki kıyınçılıkka ünümlük takabül turdi. Devletimiz iktisadıda kuvvet yeniliniş, kurulma serhilleşke karab terakki kılış vaziyeti barlıq geldi. Şunun bilen bile iktisadi hareketteki kıyınçılık, hırslığa yüksek ehmiyet verip, şençini çınatıp, kıyınçılıklarını yenip ilgirilip, türlük pürset ve evzelliklerini yakışıp aydınlanıp, yukur süpetlik terakiyatının mukim, uzakçı devamlaşışı türkü buluş gerek. Cığında bunlar tekitlendi. Keyinki 20 yıllık iktisat hizmetini yakış işleşte, Xi Jinping yeni devir cungoçı sosyalizm ideyesini itek çıkılışta, mukimlik asasında ilgirleş hizmet baş reytimide çantırıp, yeni terakiyat ideyesini toluk, toğra, umumizlik ızcıllaştırıp, yeni terakiyat endisi berpa kılışını tezletip, devlet içi halkıradın ibaret işki umumiyetini tekimi yakışı bir tutaş pilallab, terakiyat ve hevipsizlikini bir tutaş pilallab, ıslahat, içi bitişini çoğunkurlaştırışta çantırıp, yeni ve konu kuvvetinin olmuşluğu türkü buluşunu tezletip, tekimi aktif maliye siyaseti ve muhabbiq, ken pul siyasetini yakışı yolu koyup, törlük saklanma siyasetlerinin ünümünü toluk cari kıldırıp, emeli əsqatıdığan köpeğimi miktarı siyasetini vaxtıda pilallab oturuğu koyup, tətür devrilik tənşes salmıqını aşırıp, işki ihtiyacını küçəb kenaytip, təminatını yakşılab, xalq durmuşunu həqiqi kapaletlendirip və yakşılab, tərəqiyə tərkətlendirgüş küçünü aşırıp, cəmiyyətinin hayati küçünü urğutup, iqtisatının sicil, yeni, əla, yakşı buluş qarab tərəqi kılışıqı türtki bulup, 15-ci 5 yılını yakşı başlaşını tereşib işğa şuruş gerek. Jığında mundaq tep körüstəldi. Makroluk siyasetinin ünümünü küçəb östürüp, maliyyə çıxımı və zayum məbliğini işilti sürətini tezletip, işki muhim kuruluşu və işkini yanılaş hizmetine küçlük ilgiri sürüş gerek. Asasi katlamının üçte kapaletlendiriş tövən çekini çın saklaş lazım. Pul siyaseti kuralıdın

0: Qingqing, Wu Jinglong, Jungo Kompartiyasi Merkezi Komiteti, Goyanın alaqadar tarmaqlarının məsulları söhbət yığınığa qatnaşdı. Söhbət yığınığa qatnaşqan partiya sırtıdaki zatlardan yana Xiao Hong, He Baoshang, Wang Guangqian, Qin Boyong, Zhu Yongxin, Yang Jin ve Jiang Indi, Fang Guanghua, Jiang Bin qatarlıqlar bar.
1: İstansımız xəbri. Xinhua agentliği 7. ayının 30. günü Armiya qurulğanlığının 100 yıllığı kürəş nişanığı qarab məzmut qadam bilen ilgirləş. Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti xəliq armiyasını yetəkləb, armiyini qudret tapdırış, armiyini gülləndirişinin yeni sayıbisini pütti mavzuluq təpsili xəbər ilan qıldı. Maqalda monular bayan qılındı. Partiya 18. kurultayının bu yan yolda Xi Jinping yadroluğudaki Partiya Merkezi Komiteti, Jonghua milletinin uluğ güllünüşünün ibaret Jongu arzusunu işkaşırışını közlep, partiyanın yeni devirdeki armiyini kudret tapduruş nişanını işkaşırışını çördep, armiyini kudret tapduruş uluğ işlerini planlap, armiyini kudret tapduruş musabisige yol başlap, devlet müdafiyesi ve armiye kuruluşu da tarihi muvaffakiyetlerini kolu keltürüşke. Tarixi özgürüşlərini barlıq kəltürüşki yetəkçilik qıldı. Maqalda mundaq deb göstərildi. Tərtibkisiliş, təlim tərbiyə, tavulaşını başdan keçirib, partiya armiyaya mutlaq rəhbərlik qılış tüp prinsipi və tüzümü texmi müstəhkəmləndi. İtiqad, əsli məqsəd, xislət, ənənəvi stil küçlük əsligə gəldi. Qısımının armiya rayı, cəngivarlıqı, royi qiyabiti, siyasi ekologiyası da zor həm çonqur özgürüş boldu. Bütün armiyedeki komandir cengçilerinin partiyanın gepini anlaş, partiyaya ergişip meniş, etiqadi çeksiz çınadı. Partiya bayrağı asıda küreş kılıp, armiyini kudret tapduruş iradesi ve küçü mücessemlendi. Maqalda bunlar təkidlendi. Partiyanın yeni devirdeki armiyini kudret tapduruş nişanını şaşırışkı qarab cesaret bilen ilgirilip, armiyini kudret tapduruş, armiyini güllendirişinin yeni sahibisini pütüş gerek. Xalq armiyası Xi Jinping yeni dövr jungoçi sosializm ideyesini yetekçi kılıçta çan turup, Xi Jinping armiyini kudret tapduruş ideyesini çoğunqur ızcıllaştırıp, yeni dövrdeki herbi strategilik fangcinini çoğunqur ızcıllaştırıp, ikkini tikleştinin halkılğuş ehmiyetini çoğunqur özleştirip, töt anını küçeytip, töt şenşini çan atıp, ikkini qoğdaşını işkaşırıp, herbi komitet reisi məsul buluş tüzümünü ızcıllaştırıp, Mesuliyet ve buruşni əsli çan saxlap, inqilabi ruhunu urğutup, cesaret bilin ilgirleş küçünü mücessemləb, armiya qurulğanlığının 100 yıllığı küreş nişanığı yetiş boyunca ötkelgi hücum qilish cengini bütün küş bilen yaxşı qilip, xalq armiyasını dünya boyunca aldın qatarda turduğan armiya qilip qurup çıxışını tezletip, devletni qudret tapduruş quruluşu, milletni güllendiriş uluğ işlerini jongoçi zamanulaştırış arqılıq umumüzlik ilgiri sürüşüne küşlik strategilik terekki iqiliş gerek.
0: İstansımız xavri. Merkezi Hərbi Komitetinin təsdiqləşi bilən Merkezi Hərbi Komitet Siyasi Xizmət Bölümü, Merkez Torbi Xətərliki və Uçurlaşdırış Komiteti İşxanısı, Merkezi Radio Televiziya Baş İstansısı birləşib işləyən Qalbi Qılış namlıq ideya düşəndiriş türüdəki yuğurma taratqo filmi 7-ci ayının 30-cu gündən başlayıb Merkezi Televiziya İstansısının universal kanalda saat 20-də tunç qıtım görüstəldi. Bu film cəmi 6 qısım bulub, diqqət uruş qılalaydıqan, uruşda qalbi qılalaydıqan buluş baş temizliği mərkəzləşdirilib, bütün armiyadaki komandir cəngçilərinin Xi Jinping armiyanı qudret tapduruş ideyasının yetəkçiligidən küşünü mücəssəmləb, uruşqa tayarlı qılış, uruş qılış qaynaq əmliyeti bilən birləşdirib, qısımdaki komandir cəngçilərinin uruşda qalbi qılış, armiyanı qudret tapduruş üçün küreş qılışdaki yeni keyfiyyatı, yeni nəticələri əks etdirilgən. Bu film mərkəzdeki asaslıq taratqılarda görüstəldi.
1: İstansımız xəvri. Devletlik İstatistik İdarısının 7. ayının 30. günü elan qilishçe, bu yılın aldınqı yerimida memleket boyunca kölemleşken 82 min medeniyet ve alaqdar kesip karxanısının ticaret kerimi 7 trilyon 202 milyard 600 milyon yuengi yetip, oxşiş mezgillikden 4.10-6% yuqarı bulup, muqim aşkan. sahalar bo'yicha qaraganda madaniyat yadroliq sahalarining tijorat kirimi 5 trillion 47 milliard 200 million yuanga yetib, o'xshash mazgillikdan 5.5% oshgan. Buning ichida madaniyatga mablag' silish tijorati, axborot uchur mulozimati, ijodiy loyihalash mulozimati qatorliq 3 cho'ng kasbning tijorat kirimi bir qadar tez eshib, Eşi süreti ayrım-ayrım 10%, 9.2% ve 9.2% bolgan. Bolup mu, medeniyet yeni kesip aleti kesipnin terakiyat hareketlendirgüş küçü küçtük bolup, coşkun hayati küçünü namayan kılgan. Devletlik statistiki idarisi İcdamayı Pentechnika ve Medeniyet Kesbi Statistiki Mehkemesi Medeniyet Kesbi Başkanımızın muavin başlığı Pen Shuhua mundaq dedi. Мәдениет яңа кәсіп алыты кәсіпнің тижарат керемі 3 трилион 500 миллиард юанге етіп, оқшаш мәзгілікідің 9.6% ешіп, көлемләшкен мәдениет қарқалылырдың 5 поинт тез болды. Мәдениет яңа кәсіп алыты кәсіптікі рәқәмлік нәшірият, нәшір оқуқи вә мәдениет юмшақ детал мұлазымыты. Көңіл ішті ішілтілдіған әхли адамсіз ұшқу ясаш. Интернет еланы мұлазымыты. Başqa mədəniyyət rəqəmlik məzmun mülazimiti. İnternetdəki başqa uçur mülazimiti qatarlıq 6 sahanın kiçik türdəki ticarət kərimi işkixanılıq san boyca açdı. Şunun bilən bir vaxtda mədəniyyət mülazimət kəsbi mühim tərəklik rolunu cari qıldırdı. Pən Shuihua mındaq dedi. Aldınqı 20 yılda mədəniyyət mülazimət kəsbinin ticarət kərimi 4 trilyon 300 milyard yuanga yetib, Aldınqı yılının oxşaş məzgildikizidin 8.1% eşib, barlıq köləmləşkən mədəniyyət qarxallarınıqidin 3.5% tez boldi. Bunun içində mədəniyyət selinmisi və mülük başqoruş, mədəniyyət pəaliyyəti mülazimiti qatarlıq kəsiblərinin kiçik türdiki ticarət kirimi bir qədər tez açdı.
0: Stansımız xəvri 2026-cı yıllıq Şincan Yaxşı Cay temisiriki Qayri-Maddi Mədəniyyət Mürasları boyunca Şincanı Yardan Beriş Baş temisiriki Körgəzmə Pəaliyyəti 7-ci ayının 30-cı günü Şixanzi şəhərdə ötküzüldü. Pəaliyyətdə bütün məmləkətdiki 31 ölkə, Abdunum rayon, Mərkəzgi Bivasta Qaraşlıq Şəhər və Şincan İşləb Çıxırış Quruluş Bintuanının 651 türlük Qayri-Maddi Mədəniyyət Vəkillik Türü. 549 ғайри мадди мәдениет варисы топланып, ғайри мадди мәдениет мұрасларға варислық қылыш вә Шинжаңны мәдениет арқылық озықландырушдығы мол нәтижелер намаян қылынды.
1: Стансымыз хәвірі. Иран армейсі 7-ci айның 30-ci күні кәште ұқтырыш шықырып, Америка армейсінің Бәхрайиндікі Шейх Иса Ава армия базысыдікі генератор, yolbaşlaş sistemisi hem de memuri ve arxsep kapalet kuruluşlarına uçkuşsuz ayrıplan bilen hocum kılgallığını etti. Gerçi Amerika armisi bazısıda nurgun mudabiyat sistemisi ve kural yaraklılar bolsa mı, lekin yakında bu rayondaki Amerika armisi bazısı kartılığan hocum, onlarının kural yarakları ve merkezge zor buzgunçılık ep geldi. Şu günü etigende İran İslam İnkılabi Muhafizet kısmı bayanı telan kılıp, Amerikanın hocumuğu inkas kaydırış için İnkılabi Muhafizet kısmı Yordaniye'nin Azraq Amerika Armiyesi bazısına hocum kılıp, F-35 belgülük 3 küreşçi ayırplanını veyran kıldı. Hem de başka 3 küreşçi ayırplanını eğir derecede ziyan uçurattı dedi. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Bagai Shukini keşti yazma ilan kılıp, Amerikanın Shukini seherde İran'nın cenubidiki geçim aralıdaki ahallar rayonuğu hocam kılıp, 5 yıllık bir ailedeki ata ana ve onun 2 yaşlık balısının kaza kılışını keltürüp çıkarğallığını eyipledi. Amerika Merkezi Komandallık Ştabi 7. ayının 30. günü mundaq dedi. Amerika armisi İran'a kartılığan deniz kamalını devamlıq icra kılıdı. Şu günkü kadar 24 soğudu paraxotunun yürüyüş liniyesi özgertildi. İki paraxot hareket iktidarından kaldı, hem de iki paraxot təşürülüp, onlarının kamal kılıç təlifiği raya kılışıqı kapalet kılındı. Bununun başqa İran'ın yakınki hücumu da Amerika ayrıplarları veyran bolmadı ya ki buzulmadı. Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu kıtımkı memleket haberleri ve halkara haberler programımız müşahede ahırlaştı. Programımızın diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilen Bəxtiyar Turdi, növbətçi müharriri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damı da alıqı ligirlavatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karış alımız, mən Arapat Özenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komitetin 5. umumi yığınının 2. kitimlik umumi yığında kılgan 2. yüzyıllık küreş nişanıgı yürüş kılışımız gerek namlıq sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınının 2. kitimlik umumi yığında kılgan Jongo'ça zamanıvlaştırışını qatti eğişmay olgı sildirtiş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Netçe evlat kişilerinin davamlı küreş kılışı arkası da biz umumüzlük allık cemiyet kurup çıkış. Namıratlıktan kutulduruş ötkülüğü hocum kılışı vazifesini orullaş. Birinci yüzyıllık küreş nişanını işkaşırış aldı duruatımız. Kiler yıldın başlap, ikinci yüzyıllık küreş nişanını kırıp yürüş kılımız. Bu şundak muhim peyitte biz hem devletimizin terakiyat umumi vaziyetinin yakşı gelikini, yeni uluğ gelbilerini kolgu keltürüşke tamamen asasımız, şaraitimiz ve iktidarımız bağlıkını körüşümüz, hem növetki nurgun ziddiyetlerinin girelişip, hıvıp xatar ve hırslanın körnerli köpüyüp, devletimiz terakiyatının mislisiz mürekkep muhitki duş kilovat kalıkını mı körüşümüz gerek? Biz, toğrı tarık karışı, umumiyet karışı, terakiyat karışı da çıntırıp, növetki halıkıra vaziyet ve devlet içi vaziyetinin çigiş, mürekkep hadisi arkası yuşurungan maitini inik tunup, hıvıp xatar aldı da temtirmey, krizistin pürset izdep, yol içip ilgirlep, yeni vaziyet yartıp, Cumhur milletinin uluğ gülünüşünün ibaret stratejilik umumluk bilen dünyada yüzyılda mı körülüp bakmağın zor özgürüşünü tekimi yakşı bir tutaş nezerde tutuşumuz şart. Halkaradın karganda dünyada yüzyılda mı körülüp bakmağın zor özgürüş tezliş mezgili girdi. Halkara muhit kündün küngi çigiş ve mürekkep olu atıdı. Bir taraftan tınışlık ve terakiyat yeli hem devrinin baş temisi bulmakta. Yeni bir növetlik pen texniki inqilabi ve kesb özgürüşü çonkuru ravajlanıp, xalqara küsseliş durmisi çonkuru tanşilip, insaniyet taqdiri ortak gevdisi ideyesi kişiler kalbinin çonkuru orun ilavatıdı. Yeni bir taraftan, xalqara vaziyette mukumsizlik, iniqsizlik körünerli köpeyip, yeni tasaman öpki yalugi yokumi kan yamırap çonkuru təsir peyda kılavatıdı. İqtisatının dünyavilişi, Tətür iqim qıçırab, narotniklik, yeklimicilik baş götürüb, yek tərəbçilik, qoruqçilik, zomigerlik dünyanın tınışlıqı və tərəqiyatı təhdisilib, xalqara iqtisad, pən texnika, mədəniyyət, xəvbsizlik, siyasi qatarlıq əndizilədə çonqur, mürəkkəb özgürüş buluvatıdır. Biz dünyada 100 yıldımı körülüb baxmağan zor özgürüşünün yüzünüşünü bəlgiləydiğən halkılıq amıllarını dəlcaydı tunub, Strateyelik təşəbbüskarlıqını puhtı iqilişimiz kerek. Dövlət içidin qarğanda, dövlətimizin sıcil tərəqiyyatı nurğun cəhətlədə əvzəllik və şaraitqi iqə. Şundaqla, nurğun qeyinçilik və xırıslağımı duş kilovatıdır. Muhimi, məsililəgə ətraplıq, diyalikdik, kəlgüsi nəzər bilən qarab, tərəqiyyat yeni boşluqını pahalı kənəydiş kerek. Birinci, Cemiyetki asasi ziddiyetinin özgürüşünü çonkurtunup, terakiyat tempon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini hal kılıçtığın sistemliliklikini küçeytiş gerek. Nöbette devletimizin terakiyatı duş kilovatkan asaslık meseleler şu ki, yenilik yartış iktidarı yukur süpetlik terakiyatının telpigi layıklış almayı batıdı. Yezigilikinin asası ilhem müstekememez. Şehir yezla. Rayonlarının terakiyat perki ve kırım taksimat perki bir kadar çoğun. Ekologiyelik muhitini koğdaşta vazife eğir, yol yırak. Halık turmuşunu kapaletlendirişte kem tülük mevcut. Cemiyet idar kılışta yani aciz terepler bah. Yığıp itkanda terakiyat tampon emez, yeterlik emez. Terakiyat tampon bulmazlıkta asaslıki her kaysi rayon, her kaysi sahe, Her kaysi tereplerde tamponsuzluk hadisi mevcut bulup, o umumi terakiyat seviyesinin özüşün çekilip koyu atıdı. Terakiyat yeterlik bulmazlıkta, asaslıki, devletimizde sosyalistik zaman evlaştırışını, umumüzlük işgı aşırışta, minişki tekişlik yol yani intayin uzun bulup, terakiyat vazifesi yanılın ait eğir. Bu meselelerini hal kılışkı türütkü buluşta, diyalektik materializmlik, ve tarihi materializmlik dünya karış. Metodologiye de çın turuş gerek. Cemiyetki asasi ziddiyetinin inkası boğan iken, onu bir küçeple hal kılıp geçiş mümkün emez. Onu hal kılışta hem aktiflik bilen işleş, hem ızcıl tırış şart.
Мәсілі елініші вән нишан елініші дә сестімі қаршыды чың тұрып, ұлыны пұқтылаш, әуізәлдікні жарай қылдұрыш, кәм түкліктің толықлаш, аджіз тәрәпләні күш әйтішкі күш әріп қылып, ұқтысат вә жәмиетінің ұмымүзлік, маз, имканиетлік сіржіл тәрәқиятығы түріткі болыш керек. Шыккінчі, халықның гүзел тұрмыш істікіні чон құртынып, тәрәқият тәңпон болмаслық, yeterlik bulmaslık meselesini hal kılışının karatmalıkını küçeytiş gerek. Dövletimizde uzaktan bu yan davamlaşıp gelgen öksük ilgilik ve teminat yetersiz buluş ekvalda tüp özgürüş boldi. Halkının güzel durmuş istiki umumi cihetin bar mı yok digendin, yakşı mı yakşı emez mi digenge özgürüp, köp hıl buluş, köp katlamlık buluş, köp tereplik buluş alahidliki namayan boldi. Bunun içindeki nurgun ihtiyacla ilgiri ciddi mesele hesaplanmaydı. Hazır, halk ammasının talibi yukurlap getti. Bu meselelerde bolgan tonuşumuz ve hizmet seviyemizde mi münasip östürüşümüz gerek? Biz terakiyat davamında halk turmuşunu kapalletlendiriş ve yakşılaştı çıntırıp, halk en köngül bölüdüğün, en bivaste, en real menfaat meselesini yakşı el kılıp, Халықның гүзел тұрмыш істікіні теғімі яқш қандырып, адамның әтраплық етіліші, жәмиетнің ұмымызлік тәрәқи қылышығы түрткі болып, пүткіл халықның ортақ бейіші да теғімі рөшен маятлік үлгірләш асыл қылышқа тіршіп түрткі болышымыз керек. Үшінші. Қытсатның ұзақчы яқшылыныштек асаси халтын чонқұртынып, тәрәқият таңпон болмаслық, yeterlik bulmaslık meselesini hal kılış işençini aşırış gerek. Növette, dövletimiz ıqtisadi devirilik amil bilen kurulmalık amil destiliniş. Kıskı müddetlik mesele bilen uzak mezgillik mesele gireleşiş. Taşkı zerbi bilen yeni taşıman öpki yalluğu yokumunun zerbisi tenli uçuraş katarlık köp hıl təsirgi duş geldi. Kıyınçlıklarını meselesiz değişki boludu. Yukumunun zərbisi vaqtlıq, onu umumi cəhətin kontrolluqlıqlı boludu. Taşqi zərbə öz aldığı yenilik yartış qədimimizni tezilişki məcburlavadudu. Dövültümüz ixtisadının uzaqçı yaxşılınıştək asasi halti özgərgini yox. Partiyanın küşlük rəhbərliki də dövültümüz sosializm tüzümünün küşünü mərkəzləşdürüb, çoğun işlanı vücud qıçqıralaydıqan tüzüm əvzəliki, İqtisadning uzoqchi muqim taraqqiy qilishi, jamiyatning tinch bo'lishining tub kapaliti. Uzoqdan buyon davlatimiz to'plagan mo'l moddiy asos, mo'l odam kuchi boyligi, mukammal kasb sistemasi, qudratlik fan texnika amaliy kuchi, shuningdek davlatimizning dunyodagi eng cho'ng, yoshirin kuchi eng zo'r bozori, iqtisodiy taraqqiyot quturitgi bo'lish va tashqi xavf-xatarga taqobil turishdagi tub tayanchimiz. Şiki taşqi vəziyyətini universal təhlil qılğanda, növətdə və bunun dinkinki bir məzgildə dövlətimizdən tərəqiyyatı, yanılan mühim strategiyelik pürsət məzgildə durudu. Lekin pürsətdim o, xırstım o yeni tərəqiyyat və özgürüş boldi. Eyni çağda strategiyelik pürsət məzgili hükumi oturuğu qoyulğanda, Muşi əsrinin aldınqı 20 yılını körsətdi. 20 yıldın kinki bugünkü gündə, strategiyelik pürsət məzgiliği qandaq hökum qilish bir çoğun məsili bub qaldı. Elgiri biz vəziyyətdən paydınıb ilgirligən idiq. Pürsətini igiləş bir qədər asan idi. Hazır şamalğı qarşı ilgirləvatımız. Şuna pürsətini igiləşinin qeyinliq dəridisi oxşumaydı. Elgiri çoğun müyit nisbətdən muqum bulub, xəvb qətər və xırslani iniq körüş bir qədər asan idi. Hazır dünya vəziyyəti davalğıb mürəkkəbləşib getdi. Coğrafiyyəlik siyasi xırs küçüyüb getdi. Yoşurun xadı taşla və yoşurun iqillamı köpüyüb getdi. Bu hal özgürüşkü maslış ixtidarımızğa teximi yuqur tələb qoydu. İlgiri tərəqiyyat səviyyimiz tövən bolğaşqa başqala bilən özara toluqlaş köpürək bolğan idi. Hazır bolsa tərəqiyyat səviyyimiz östü. Başqala bilən bolğan rəqabət köpüyüşkü başıldı. Bizning hukmimiz shuki, krizis bilan fursat tang mavjud. Krizis ichida fursat bo'ladi. Krizisni fursatga aylantirg'uli bo'ladi. Fursat texim strategiyalikka, avrishimlikka ega bo'ladi. Xiriz texim murakkablikka,
umumluqı iyi boludu. Xiris mislisiz boludu. Onunğa yaxşı taqabul tura alsaq, fürsatmı mislisiz boludu. Bu qitimki yeni tasman öpki yalığı yuqumunun aldını eliş tizginləş, xəvpni xəvpsizlikke, krizisni fürsatka aylandırğalıqımızın tipik misali. Yılbeşideki yuqum əmdili partılığan çağını əsilsək, əkval tolımı xətərlik, bisim tolımı zor idi. Hazır 20 yıldın köprek vaxtı ötüp getdi. Biz yuqumnun zərbizdin yıqılıp qamıdıq. Əksçe, dünya boyca yuqumğı taqabıl turuşta muvaffaqiyyat qazanğan ülgüge aylandıq. Bu yıl dövlətimiz dünya boyca iqtisadni müsbət aşırğan birdən bir asaslıq iqtisadi gəvdi bop qalıdı. Dövlətimizin universal əməli küçü və xalqara təsir küçü əksçe teximi tez aşıdı. Bunundaki təcrübə və qaydilərini obdan oylayışımız və igilişimiz kerek. Qısqısı, 14-ci 5 yıl məzgili dövlətimiz yeni teximi zor tərəqiyyatını işqa aşırıdığan alqılıq məzgil. Biz fürsət yeni, xəvb xətər yenini küçəytib, özgürüşün toğırtınıb, özgürüşki ilmi maslışıb, təşəbbüskarlıq bilən özgürüş hasıl qılıb, şamalğı qarşı ilgirləşki cürət qılıb, krizisini fürsətki aylandırışqı mayır bulub, sosialistik zamani ulaşqan dövlətini umumüzlük kuruşta işini yaxşı başlışımız, qədəmini yaxşı taşılışımız gerek.

دستم کب. بو دنیانن زمانی ولشتورش خریدسی نه üzülkesil özgertip, insaniyet tarihidiki çonkur tesirgi ige çon iş bop kalıdı. İkinciden, dövletimizden zaman yulaştırışı, pütkül halık ortak beyidigan zaman yulaştırış. Ortak beyiş, congoce sosyalizmden mahiyetlik talibi. Dövletimizden zaman yulaştırışı, halık merkez kılıngan terakiyat ideyesidir çıntırıp, rayolla perki, şehir yezi perki, kırım taksimat perkini Anlık, teşebbüskarlık bilen kişkiltip, icdimai adıllık ve hakkaniyliğini ilgiri sürüp, pütkül halıqının ortak beyişini tedirici işgaşırıp, iki kutupku bölünüp getişinin katli aldığını alıdı. Üçüncü, devletimizin zamani vilaştırışı maddi medenilik bilen menevi medenilik birbirine maslaşıdığan zamani vilaştırış. Devletimizin zamani vilaştırışı sosyalistik yadrolu kımmet karşıdı çıntırıp, Gayi itikat terbiyesini küçeytip, Cunhua münevver en-enevi medeniyetini evc aldırıp, halıqının menevi küçünü aşırıp, maddi baylıqının umumüzlük köpüyüşü ve Adem'nin etraplık yetilişini ilgiri sürüdü. Dördüncüden, dövletimizin zamani ulaştırışı, Adem bilen tabiyet inak birliği ötüdüğen zamani ulaştırış. Dövletimizin zamani ulaştırışı, Maddi medenilik kuruluşu bilen ekologiya medenliki kuruluşunu mas alığı sılzıtışka ehmiyet beridu. İşlep çıkırış terakki kılgan turmuş bayaşat, ekologiyası yakşı bolgan medeni terakkiyat yolu dumanıdu. Ondak bolmaydıken, baylıq bilen muhitinin besimiği berdaşlıq bergili bolmaydı. Beşinciden, devletimizin zaman yulaştırışı, tiniş terakkiyat yoldu mağıdıgan zaman yulaştırış. Bazı konu kapitalistik devletlerinin mangını, müstemlike yerini zorluk bilen talan taraş kılış yolu bulup, ula başka devletlerini arkada kaldırış bedelige zamani vilaşkan. Devletimizin zamani vilaştırışı, dünyadaki her kaysi devletler bilen özara menfaat yetküzüp, ortak payda ilişini tekitlep, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılış türütkü bulup, insaniyetinin tınışlığı ve terakiyatı üçün tırışıp tökpü koşudu. Emliyet şunu çöndürüp verdi ki, Cungoçe zaman yulaştırış, Cungo'nun emliyetine uygun kilidigan bolup, sosyalistik kuruluş kanuniyetini namayan kıtbedi. İnsaniyet cemiyetinin terakiyat kanuniyetini mu namayan kıtbedi. Devletimiz Cungoçe zaman yulaştırışını katli eğişmay algı sözcetip, Cungoçe zaman yulaştırış arkalık, Cunghua milletinin uluq gülünüşünü algı sözcetip, insaniyet üçün üzlüksüz yeni, Tehimi zor tökpülerini koşudu. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Biz bugünkü yükünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Cungo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının 2. Kıtımlık Umumi Yığında kılgan 2. yüzyıllık kreş nişanıgı yürüş kılışımız gerek namlıq sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Cungo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının 2. Kıtımlık Umumi Yığında kılgan Cungoçe zamani ulaştırışını katli eğişmay algı sözü tiş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlattık.

Aradan bir aydek vaqt ötkende bir xaltı qoğun ilip şəhərge badim. Bir xaltı qoğunni Qumsaydın nahiya bazırğa. Nahiya bazırdan şəhərge ilip berişim şünçilik qiyınğa tüşdi. Bekatke berip bir xaltı qoğunni bir çatke qoyup muharirge telefon qılıp yurtimizdin qoğunlardan ağaş kegeligimni ettim. Baş muharir qoğunni kıra arvısıgı besip bir doxmışqı kelişini etti. Kıra kestin birge desem o doxmışını bilidiken. Uyaga basaq baş muharir bizni saqlap turibdi. Shunda qilib, endi bosh muharrirning uyini

mükür aldım. Hatta baş muharir bilen yandışıp oturup çay içtim, nan yedim. Bunandan emdi yolum içilip getirdiğindek, istihbalım parlap getirdiğindek kılattı. Şu günü hoşlaşıp men otkınımda baş muharir yurtumuzun ahvalını kaytadın sordu. Ve ayalım kesel çantı. Teopla cangalda bekılgan oğlağının terisi ilanladaydı. Şehir deyende hemisi eğildi bekılgan oğlaqla. Nedim cangalda bekılgını bulsun? Eğer tapalısınız, oğlaqtın biren 700 pesiniz bop diken fıkım, dedi yumuşak avazda. Çatak yok, dedim baş muharrının beni yakın görüp itkan sözlerden beşim asmanga yetip. Bizden yurtdaki koy üşkilenin hemisi cangalda bekıldı. Men ilip gileyim. Sizni avar kıldığım buldum hemisi. Yaqay, bunu avar kılış digili bulamdı. Men ilip gireyim. Lekin bu geplen özümüzde bilip kalaylıcı mı? Makul hakkı. Şu çağda şiir ilan kıldırışının hayacını tutup getken boz gerek, kokmay meydem gümüşlaptı mı? Ama kiyince işlanın onca asan bulmaydı galakını yes kıldım. Elbette dadamın oğlak pəyili unumay, anamını arıgı silip yalırışlarım ne? Birine çıkettim köz yeş kılışlarım ne? Kıyıncılık digili bulmaydı. Dadam dəstəb rət kılıp yakın keltürmüdü. Anamın ne çükürlük çöndürüşlerle makul boğan buldu. Ama bunun için 7 harva otun əkilişim şart kılındı. 7 harva otunu elip kəyən günü dadam oğlağının birini közdü bədi. Gerçi dadam oğlağının kiçik rəkini bəyən bulsun, yanına razı idi. Baş muharir terisini işildi məndi doğu, güçün yeymən deymedi. Kızıq iş ədisi səhər oğlağını elip manğandın kim başlandı. Oğlağının boyundan bağlayıp, yolunun boyuğu çıkıp, yük besilgan maşini saklap durdum. Bir çağda maşinimi çan tozan örlütüp, kanini kakırtıp yetip geldi. Kol kütürüp tosu bedim, toxtadı. Şopur roldun çüşüp, yenimgi keldi ve oğlağı karap koyup, ''İki kişili kırat öyleysen cümü, tez çıka'' dedi. Oğlağını dadamgı tutkuzup koyup, özüm yamışıp, maşinin kozu bağı besilgan otunun üstüge yamışıp çıxdım. Karsam, yolucula her daim kıdımı köp dakkılattı. Мен ултырган орын издеп ойнымны созып, уяк-буяк игилип, мечеде адамнын арасы карашка башылды. Амма ултыргыдак бошлук жок эди. Отулланын отур кысымы эмес, сыртлагы чыгып калган кысымыдымы, адамлар кыстылышып ултыратты. Базылар путларын отулланын арасыга тыкып алган эди. Базылары сырткы саңгылатып ултыратты. Ахыр өзүмнү путум паткыдагы жерге ташылдым. Бири бекинимге жайнакты. Бири эгизин бузуп бир нерсе деди. Lekin bir amal qılıb oltırıb eliş üçün qulaq yopurışımğa toğır gələtdi. Özüm əmd oltırıb edim, pəstin oğlaqnın beşi götürədi. Bunu oğlumğa berinə, dedi dadam pəsti durub. Qırğaqtı oltırğanlardan biri oğlaqnın pokınını sıxıb egiz götürdü. Yeni biri özün qaçırıb putudun içtədi. Şu arada kimdir biri qosığıdan iliplə atdı. Oğlaq mənim quçuğumğa düşdü. Onu məhkəm quçaqladı. Etrafındakiler tekimi öktü kopuşka başladı. Fukamey, tatem au nimağının putini. Dedi Kasım Boku isimlik adam zerde bile. Onun bilen burun çıraylık salamış yattım. Bırak emdi közüge sığmayı vatkan dek kalattım. Vay anımey, mau balının öşküsü kimimgi sivet duğu. Dedi Cemile Şakşak isimli hudun vakırıp. Derhal oğlağının keyin terbiye kuyruğunu yemlep çın bir sıvaldım. Barmaqlarım arasından sık suyuq taramlap düşüşke başladı. Şu haman dadamın oğlağının çisini bəyəlliki isimge kaldı. Eğer əkək boğan bolsa, kəyindin əməs kursa kısımdan düşüb getken boladı. Buldu mu? Çin ulturunla əmisə, mağduq. Dedi maşinin aldı tərbiyi yanışıp çıqan şopur, həm meyləngi boyunda qarab. Ustam, şernay öküzgülü mağal au aşıq məşıqlarını yeniniz əkirib kəsiniz bol dikən, dedi Cemile Şakşak mühür gözü. Demi sonu şopakta oğlağın çin kucağa buldu. Hemenle yükülüşüp gitti. Şopur mühürü koyup ündüne sürmüştü. Maşini kozuldu. Şopakta etrafındaki olan en ansaylarını oğlağın ısını yükülüşü. Demi sonu bu kazada kuyruk koltuğunu ya ki Türk üçgenleşim var geldim. Maşini kucağa çıkardım. Maşina çiki yakısı dönüp çay

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Kirakesh maşinin yeniga kilip, arvalarda oltırıp saklap turışkan idi. Ola bizni nege desek şüyege apırıp koyatdi. Men oğlağını kötürüp bir harvığa çıktım. Andın uzun yolluq beketke apırıp koyuşunu ettim. Beketke bağın denkin şerge bir işinin mu asanga çüşmeydi alıqını bildim. Çünkü şopur oğlağını avtobusqa ilip çıkışımga yol koymadı. Onunla yalır uşumu karqamadı. Katnaştan bezar bop ketken oğlaq yenimde titirap durattı. Men onun yenide nemi qılarımını bilenmey durattım. Şerge baram tanfukam. Yenimde toxtığan men bosun şopuray beşin aynekten çıkırıp menden sordu. Ha, dedim men şıqlıqdak bulup. Emsi çıqa, dedi şopur. Men işkilengendek bir de oğlaqqa, bir de maşinaqı qardım. Çıqa fukam, oğlaqını ilval. Şopurun öndeşi bilen minibosqa çıxdım. Minibos, xeyli kengri deryağı selingan körükten, şallıq etizliqladın, küjün mahalladın ötüp, binala qat kütürüp duğan şehre kirdi. Qarsam, keşke qoyaşının qızğuş nuri yol boyu kesinne tarahlarıya, çox çöp durğan binalağı tüşüp duraddı. Beketke bağğan denkin, yolucular krapılını berip yolurgı minişti. Mən mu, bir moçallik, işki moçallik, beş moçallik buldun bir neçin rətləp şopurgu uzattım. Ziyade sanı vettin, dedi kolum karap durgan şopur. İşki kişik sanı gandım. Şopur ündümestin, kolumdun pulunu şartı da oldu da, özge lazımlıqını ayrı bilip, kağınını kolumu tutkuzup koyup, maşinağa kirip gettim.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyasatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Muhabbet hakkında biz şundak diyeleyimiz. Sahtalık aralaşkan muhabbette beğişlaş bulmaydı. Ondak muhabbet fakat erişinle talep kılıp bedel töleştin kaçıdı. Çin muhabbetini düşengen kişi özü söygen adım üçün şamdak köyüp özünü unutup yaşaydı. Vücudu da söygen adım üçün özünü beğişlap yaşaş roy boğan her kandak kişi muhabbet dünyası da örmetke kadirleşke erziydi. Muhabbetini toluk Çin mənisi bilen düşengen, Çin mənisi bilen başkalağı soğuk kulağılığan kişi en şəxsiyetsiz hem en güzel kişidir. Muhabbet o əhməqləc paransiliş emez. Belki iki kalıbının hemden buluşu, yar yürek buluşu, ortak bir nişan üçün tirişi. Elbette oxşaş bir arzu üçün, güzel bir bəxt mənzili üçün qədəm besib atqan her bir cüplerimiz bəxtlik bolsun. Xoş, əmdiki küyümüz əni şu bir cüplər üçün.

Sevimli dostlar, şu tatlı programımız devamlaşıp atıdı. Anlamadıklarımla stansımızdan üzülmez melodiya programımızı. Bağcıdaki sayravatkan kuş, cüp gönülünün muhabbet naqısını eğitip atıdı. Çimellikteki kuş bırak gülle, cüp gönülünün muhabbetinin renglengen. Parlavatkan kuyaş nuri, cüp kalıptın teptidin hararet ağan. Tinim tapmaydıgan hasiyetlik bulak, cüp kalıptını mende kıgan. Bir payan deniz, sehirlik ne yanıla cüp gönüllerden ügengen. Ömürlük bir hemra bolsa, her işte yar ilek bolsa. Yani nima arman kalsın, ayrılmaz cüp gönül bolsa.

0: bizimkisi bekme töven idi. Ne maşinalarımız, ne yakşı ulağlarımız, ne başkuruş tüzümlerimiz yok. İsabat kılıçlığımı bilmeydik. Ştali hiç terbiyelengen boğaltırlarımız baydı o. Dedi ilik pomişçik zanlık kılgan dek kılıp. Kandaklı hesaplısa hesaplıgan nesilleri bilen bizde veyran kılattı. Bizgi paydı yok idi. Nemüçün ula bizni veyran kılıp etti deysiz. Konu dan ayrış maşinisi ya ki silahının Rusiyacı yağda atış maşinanlarını ula kandak veyran kılıp eteleydi o. Minin par maşinamını hiç kim undak veyran kılıp etelmedi o. Rus atları kandak. Ulanın tuyakları aciz. Kuyrukudun tutup tatmak için mangmagan. Eni şundak atla sizni veyran kılıp etedi. Gollandiya atları ya ki başka nesli danlık atla undak emez. Sebep manı muşula. Biz çokum yezi igilikimizden teknik seviyesini yukarı götürüşümüz gerek. Şunda kılıç şarait boğan bolsa yakşı bulat de Nikolay Ivanovich. Sizde o şarait ba, men de yok. Men bir balamını daşı öde, kalan ballarımını otur mektepte okutu vatı men. Şuna Gollandiya atlarını seti vilişka küçüm yetmeydi. Bankıdın karzasınız buludu. Kep kalan nesilerini kim artık kıp seti veyat demekçi misiz? Onda kılanmayman, mesleğetiniz gerekmet. Dikkançılıkların seviyesini tekim yukur götürüş sürür. Tamamen mümkün, digen gepke işenmeymen. Dedi Levin. Bu işini kılıçka pulum ba. Emma kılıç çarem yok. Bankının kimlerge paydı yetküzdük allıkını mı bilmeymen. Minin dikkançılık sağan sermayemden hemmisi de ziyan görüldü. Ulağ asam mı ziyan tattım, maşını asam mı ziyan tattım. Bu nayt togır gep. Dedi ak buradlık pomuşçik, huşallıkı da külüp getip. Bundak ehvaldık adam bir menemez. Dedi Levin sözünü devam kılıp. İgilikini muhafık başkırıp gelip atkan pomuşçiklerinin az sandıkilerini hesaplanmaganda hemisi ziyan tatı batıdı. Siz dep yakın ço. Sizden igilikinizde paydı ba mı? Dedi Levin. Şu arlıkta o Seviye Jeski'nin közlerde yani helikide korkunuş küçüşüp gelip atkandek aletini görüp kaldı. Her ketim o onun işki dünyasıdaki malum bir yoşurun cayga şikirlep kırmakçı bolganda onun da aşındak alametini siz etti. Levin onunla bu suvalını koyup toğır kılmıgan idi. Ayal hucayın baya onun bilen çay içip oltırganda, özlerinin Moskova'dan Germaniyelik bir boğaltırını 500 rublilik şakı bilen teklif kılıp, ekilip, barlık hesabatını inıklat kallıkını. Neticede 3000 rubliden köperek ziyan çıkkallıkını sözlep begen idi. Ziyan kançilik, nek sanını umu bilmeydi. O Germaniyelik çarek tiyinigice inçki hesaplap çıkan iken. Levin, Seviye Jeski'nin igilikinin zadı kançilik paydı berdiğen igilik ikerlikini oylap olturganda, yelikı pomişçik, huddu aksünyekle rehberinin oludigan paydısının kançiliklikini bilidigan ademdek, üzünü basalmay külüp ketti. İhtimal paydı mı yoktu? Dedi Seviye Jeski Levin'nin sualıgı cevap berip. Şundak bop kalsa bu menin yaman hucayın işkerlikimni, ya ki pulni yer icarısını östürüşkeli serip kılıp atkallıkımni bildirdi. He? Yer icarısı? Dedi Levin çöçüp gidip. Yerini icarı beriş Avrupa'da buluşu mümkün. Çünkü o yerlerde emgek küçünü kanç köp sağsınız yer şünçü yakşınlıp vardı. Bizden bu yerde ondak emez. Emgek küçünü kançilik sağsınız, yer şünçü osallışıp, teregan sırı şünçü küssüzlünüp getirdi. Şunu bizde yerini icarı gibi eriştiğin söz açıkılıp olmaydı. Neymiş ki yerini icarı gibi eriştiğin söz açıkılıp olmuşsun? O digen kanun. Biz şu kanunu hılap işkılıp atımız. Yerini icarı gibi eriştiğin biz üçün paydası yok. Eksçe u işini buzudu. Yak, kene eytin çu. Yerini icarı gibi bir iş nezriyesi digen nemi gep? Azıraktan ketki çemsile. Maşa, bizgi ketik, ya ki malina keltürgine? Dedi Sivriye Jiski hotunuğa. Bu yıl malina bekme keçkip pişti. Levin gep emdi başlandı dep oltırattı. Sivriye Jiski keyfi çağ halda orundan turup neri ketti. Bu onun gepni meşadi toxtataylı degeniydi. Levin söhbetleşidin ayrılıp kalgan dinkin, u pomişçik bilen parağını davamlaştırıp, kıyınçılıklarımızın hemmisi, işlemçilerin olaylıkları bilen odetlerini bilmeginimizden kelip çıkıvatıdu, degenini ispatlaşka ceninin barıcı küçedi. Lekin u pomişçik yalğız yaşap, yalğız pikir kıladığan adamlarga okşaş, başkalarının oy fikirlerine düşünüşkü mahir emez. Cahil, öz söz adamıydı. O Rusya dikkallarının hemmesi horun çoşkala. Çoşkı okşaş yaşaşını yakşı görüdü. Ulanı ondak turmuştun ayrış üçün bizde hukuk buluş gerek. Ama bizde o hukuk yok. Bizde yeni kaltak buluş gerek idi. Lekin biz bekme erkilleşip getip, Mın yıldın artık işletip gelgen o kalteklerimizin ornını tuyuksuz adukatla bilen türmüle aldı. Türmüde ula bu yarıma sesik dikkallarının korsukuğa nait okşıgan şorpulanı berişmekte. Ulanın nepeslindigan havasını mı kupletir bilen ölçeşmekte dep vaysaplik etti. Siz nemi üçün, dedi Levin söhbetini bar imkaniyeti bilen Əslidiki məsiligi yötkəş məxsididir. İşləb çıxırış ünümünü əmgəkçilər bilən bolğan münasibətini yaxşılab durub östürüşünün mümkünlüyü işənməksiz.
1: Rusiya diqqalları bilən o məqsədki məngü yetkili bulmaydı. Bizdə hüquq yox.
0: Dəb cavab bədi o pomişçik. Əmisə yeni şəraitlərini qandaq tepiş gerək. Sevgiye Jeski ketkini işçi bilip, bir tal tamakı tutaştırıp alğan dinkin, ornığı kilip oltırıp, söhbet yeni katnışıp ketti. Emgekçiler bilen boğan barlık münasibetle inik hem emeliyettin ötken, dedi o. İptidai cemiyet ve onun umumi kepilliki öz özdünü yok aldı. Kulluk tüzüm gümran boldı, fakat erkin emgekli kaldı. Onun şeklimi mukim, özgermeydi. Şu bu hiç işlemeyi mümkün emez. Yallan mı dikkan, küllükçi, ortakçı dikkallarının hiç kayısı bunun müstesna emez. Lekin Avrupalıklar bu şeklini yakşı kömeydi. Yakşı köme geldik üçün yeniler üstü zınıvatıdı. Ula ahır yenisini tetkikip çıkıdı. Menin diginim mi delmişu? Dedi Levin. Nemi üçün onu biz mi tetkikip çıkmayımız? Bu mu bizden tömür yolunu başkadan tetkikip yasıgınımız kokşaydı o. Tömür yol burun keşip kılıngan teyar nersiydi. Eğer ulanın yasap çıkkını bizgi maskenmise, digendek bombisa, uçakta kandak kılış gerek? Dedi Levin. Levin, Sevgiye Jeski'nin közlerde yeni helikidek korkuvatkandek aletini baykap kaldı. Uçakta biz eşniminin əzirimizgi ilmayımız. Avrupalıkla tetkik kılvatkan nerslerini biz allı burun yasap boğan bulumuz. Bundak rivayetlerini men köp anlıgan. Keçirin, siz Avrupa'da emgekçilerini teşkilleş meselesi de kandak kışlarının kılıngallıkını bilemsiz.
2: Yok, ama bek mi bilgin ba? Bu meseleni hazır Avrupa'da en münevver ademle tetkik kılıvatıdı. Şolutsi delici herkiti. Onundan başka Lassal'nın işçiler meseleleri doğrusu diki nurgun eserleri. Melga uzun şehirde ilip birilgan tecrübele. Bulanı belki siz mi bilidigan siz?
0: Azırak bilime ama toluk emez.
1: Yak. Kemterlikim man.
0: Bu meselelerini meniñden az bilmeydiganlıkıñız turgan gep. Men ijtimoiy pen professor emas.
2: Şundaqtımı bu meseleyi bekme kızıqımen. Eğer siz mi kızıqıdıgan bolsanız, tətqiq baksanız buludu. Undaqta ulanın ahırkı yekünü nim boğan? Keçirin. İşki pomışçik orulurdun turuştu. Seviye jeski özünün işki dünyasıgı işkirlep kırmakçı bolu atkan, yaman adıtı ba Levin'ni oltırguzup koyup, mihmallanı uzutup koyuşkı çıkıp getti.
1: İşçilani kapitalistlerin ezi vatkallıkını bilirsen. Bizdeki işçila bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tatıp, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelip adıdı. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler, ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayıp atıdı. İşçila bilen dekkalla, mengü atkalı orunda kelip atıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyip olmaydı. Diginin toğra, şundak bulup atıdı. Şuna biz selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Şu gün akşam Levin'in ayolları bilen billi oturup bekme içi pişti. Hazır özünün ilgilikidin narazı bolu atkalla yalgız özül emeslikini. Bütün Rusya'da ortak ehval işkellikini. Eğer hemli yerde emgekçile emgekke yolda kilivit uçuratkan aşu kiri dikkandek muamele kıladıkallı bolsa, o meselelerin hel kılış, kuruk arzulu bolup kalmay, belki çokum hel kılgılı boludukallıkını oylap kıyla vatattı. Bu hıyalla onu hayacan kısaldı. Bağan sırı o meselelerini hel kılışkı boludukallıkıga, onu çokum hel kılış gereklikige közü yetişki başıldı. Levin ayalla bilen hoşlaşkanda, eti bir gün turup, ula bilen bille, Hallık ormandaki gömürlüp düşken aşı acayip cayını otluk berip körüp keledi gallıkı vədi bədi. Uxlaştın ilgiri Seviye Jeskedin özü tonuşturgan emgekki münasivetlik bir neçi kitabını ariyet elip okup çıkış məxsidi de onun kütüphanısı kırdı. Kütüphana tolumu çoğun. Töt damının hemisi kitap cavelleri bilen tolgan. Öyünün otursuğa yuğan bir yezik üsteli bilen, yeni bir yumulak üstel koyulgan. Üstel üstü de yuğan bir lampa. Lampının etrafıga erhil yeziktiki en yeni gezit jurnalla yeyip koyulgan. Yezik üstelinin yeni da hüccet işkabıdın biri tikleklik bulup, onun her bir tartmasıga altın renk hat bilen tür ayrımları yezip koyulgan idi. Seviye Jeski yatma orunduğu da kitap okup yatattı. Nemi körü vat siz? Dep sorudu o, yumulak üstel üstüdeki gezit jurnallarını ahtır vatkan Levin'din. Karan, aşının da tolumu kızık bir makalı ba? Dedi Seviye Jeski Levin'nin koludaki jurnalını körüp. Polşanı bölüşü bilişinin asaslık baş cinayetsi Feriderich emesken. Dedi o yana kızıkıp sözlep. Esli de... Şunun bilen o tolumu muhim, hem bayağı tılgı elip bakmağan bu yeni meselini özgü has adı

Özünün kötürüp alğan işidin alıdığan paydısını şaqqı dep qarmıdı. Paydının yerimidin kırdığan kırımge kılç kızıqmıdı. Rezonov'nun koperasiyası ülgürelmedok degen bağını bilen, ziraat terlidigan yerine işki ketim ağdırış toğırsıdı deyişken şartını orındımıdı. Neticede bu koperasiyanın dekalları terikçilikni yeni şartla boyunca orındayımız dep vədiləşken bolsa mı, o yerlerini özdirge təallıq umumi yer dep oylamay, ortakçılıkı berilgen yer dep bilip gelip, Rezonov bilen billi berip Levin'a bizdin bu yerlerinin icarısını ile ağan bolsanız, şu çağda sizden mi kulukunuz tinciddi, biz mi erkinrek bolattık deyişti. Onundan başka, ula her kıl bahanelerini tepip, toktamdı deyişken eğillani, lapaslani yasımay, kışkış sörep geldi. Şurayev özü kötürüp alğan köktatlıklarını dekkallağı bölüp icargı berip etmekçiydi. Lekin toxtamdaki şartlarını hata düşünüp elip, onda kılmadı. Qarğanda ətey hata düşünüp alğan dekmi körünetti. Onundan başka Levin dekkalla bilen sözleşip, bu işinin paydısını düşündürgende, ulanın onun geplirge kulak salmayı vatkallıqını. O nemeli desun, biz senin kapkınınğı düşmeyimiz digendek ipadıda bolıvatkallıqını pat-pat sezip kalattı. Bunu o dekkallanın içindeki en akıllıq Rezonov bilen sözleşkende tekimi inik sezetti. Bazı da onun közlerde oynap durgan külümsireştin Levin'ni mesğırı kılıvatkandek. Başkılanı aldısınız aldap keterlersiz. Ama men Rezonov'ni hergiz aldap ketelmeysiz devatkandek bir xil ifadını köretti. Lekin ahval şundaq bolsa mı, Levin planımnın toğırlıqı de gep yok. Hesabatını toğır kılıp, oylıqallarımni qatti kıldırdıqallı bolsam, ulağa bu çağırının toğır işkeldikini ahir bildirmen. Şu çağda işla özlikidin yürüşüp ketidu dep oylaytti. Aşu işla, İgilikinin koludu kalgan kısmının işleri ve kütüphanısı da oltırıp kılıdığan yazıqçılık onun bütün bir yaz vaktini aldı. Bir ketim mi oğu çıkıp bakmadı. 8-ci ayının ahırda Dolly İgerini kaytırıp evetip begen Adem'din Oblonski ailesikilerinin Moskova'ı kaytıp ketkerlikini bilip, şundula özünün dolliğı bir parça bolsumu xat yazıp koymay, oylısa xijil bulup kızarğudek edepsizlik kılgallıqını düşendi. Ve bu kılıqın bilen kazanını çekivetkendek iş kıldım. Emdi ulanın öyüge kaysu yüzüm bilen bararmen dep oyledi. Seviye jeske bilen mu hoşlaşmayla kaytip gitip, onun gımı aşındak edepsizlik kılgan idi. Әмде ұланыңгі ғымы баралмайдыған әхвалғы түшіп қалды. Лекен бұланың әммісі оныңғы бәрі бірі еді. Бүтін декті игілікіні башқұрышының еңі пиланы үстеді еді.